0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın. 8 Ekim günlerden Perşembe gününün sabahından herkese merhabalar. Metropol FM burası. Çay Şekeri programı öncesi ısınma hareketlerimiz, ısınma turlarımız başlıyor. Saat 5 ile 6 arası güne birlikte başlıyoruz. Herkese keyifli, kolay bir sabah diliyoruz. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolaylıklar diliyorum sizlere.

zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla başlıyoruz yeni güne. Geriye bıraktığımız günlerde 1 Ekim tarihi itibariyle Almanya'da akaryakıt vergisi indirimi yürürlüğe girdi. Dizeli ve benzini daha ucuza alıyoruz önceki günlere göre. Ama bu akaryakıt vergisi indirimi tamamen tüketiciye yansıtılacak mı, yansıtılmayacak mı, bu tartışılıyordu. Ve Almanya'da IFO Enstitüsü bu araştırmayı yapmış ve diyor ki indirimin tamamı müşteriye yansıtılmıyor. Benzin dağıtımı yapan büyük şirketler bu akaryakıt vergisi indiriminin bir bölümünü cebine indiriyor diyor. Dizelde ortalama indirim 17 sent olması gerekirken sadece 15 senti pompa fiyatına yansıyormuş. Benzinde de yine 16 sent olması gerekirken sadece yine 15 senti benzin fiyatını düşürmüş kıymetli dinleyenler. Bununla ilgili acaba bir yaptırım olur mu? Daha fazla bir inceleme olur mu? Bu haberlerden sonra acaba konu değişir mi? Orasını bilemiyoruz. Ama kesin olan şu, tüketici üzerinden başka büyük firmalar ceplerini doldurmaya devam ediyor. Güzel, mutlu, keyifli sabahlar.

0: Otomobil satışları hızla artıyor. Yılın ilk 8 ayında 1 milyon 640 binden fazla tamamen yani full elektrikli araç trafiğe kaydedildi. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık %45 artış anlamına geliyor. Tam elektrikli otomobillerin Avrupa genelinde pazar payı %21,7'ye yükseldi. En çok tercih edilen motor türü ise %36,6 payla hibrit otomobiller oldu. Yani hem yakıt ve elektrik karışımı modeller. Benzinli ve dizel araç satışları ise gerilemeye devam etti. Almanya'da ve genel olarak elektrikli araç alımlarında uygulanan teşvikler hane gelirine, aile büyüklüğüne ve aracın durumuna göre 1500 euro ile 6000 euro arasında değişen hibe ve bonuslar sunmakta.
1: Grundsätzlich sind je nach den persönlichen Umständen zwischen 1.500 und 6.000 Euro staatliche Unterstützung drin. Die Basisförderung liegt für reine, neu zugelassene Elektroautos bei 3.000 Euro. Für bestimmte Plug-in-Hybride und E-Autos mit Range-Extender gibt es die Hälfte. Das gilt übrigens für Kauf oder Leasing.
0: Değerli dinleyenler, yardımlardan yararlanmak için hane halkı yıllık vergilendirilebilir gelirinin belirli bir sınırının genellikle 80.000 euro ile 90.000 euro arası altında olması gerekir. Hanedeki her çocuk için bu sınır arttırılabilir. Aile büyüklüğüne ve kriterlere göre toplam destek tutarı 6000 euroya kadar çıkabilir.
1: Grundsätzlich gilt, das Haushaltseinkommen darf 80.000 euro im Jahr nicht überschreiten. Bei zwei Kindern liegt die Grenze bei 90.000 euro. Für Haushalte mit einem Einkommen von maximal 60.000 euro steigt die Förderung für reine E-Autos von 3.000 auf 4.000 euro. Und wer ein Maximaleinkommen von 45.000 euro im Jahr zur Verfügung hat, der kann 5.000 Euro Prämie beantragen. Familien können dann pro Kind zusätzlich zur Basisförderung 500 Euro bekommen, insgesamt aber höchstens nochmal 1.000 Euro obendrauf.
0: Tam elektrikli araç satışlarında Avrupa'nın en büyük pazarlarında dikkat çekici artışlar kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde Fransa'da satışlar %74, Almanya'da %53, Danimarka'da ise %40'a yükseldi. Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları yılın ilk 8 ayında ciddi anlamda arttı. Avrupa Otomobil Üreticiler Birliği verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde totalde yaklaşık 7,5 milyon yeni otomobil trafiğe kaydedildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %5,3'lük bir artış anlamına geliyor. Elektrikli ve hibrit araçlar ise pazarın 3'te 2'sinden fazlasını oluşturdu. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz radyolarınıza ses verdiğiniz için. Mikrofonla ben Serdar. Bulunduğunuz yerlerde bize ses veren dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz efendim. Küçüklerimize, büyüklerimize, ablalara, abilere, amcalara, teyzelere. Herkese sesimiz ulaştı. Bütün ortamlara, bütün yaş gruplarına sonsuz sevgiler. En güzel şarkıları sizlere göndermeye devam ediyoruz Metropol FM'de. Radyolarınız açık olsun.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Ve Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'de de dün önemli bir gelişme vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dün AK Parti'ye katıldı ve Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Genel merkeze giden Tugay burada ilk mesajını verdi. Bu haberin ayrıntılarını da yine Türkiye haberlerimizde dinleyeceksiniz. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, Türkiye'de çok konuşulan bir gelişmeydi bu son günlerde. Hayırlı, güzel sabahlar diliyoruz. Metropol FM burası. Ben Serdar.

0: yeter ki sen gel.
1: Devam ediyoruz. Şimdi dikkat etmeniz gereken önemli bir husus. Dolandırıcılar e-mail yoluyla Sparkasse'den mesaj gönderdiklerini ileri sürerek özel bilgilerinize ulaşmaya çalışıyorlar. Yine bu kez de 106,99 € bir Gucci şriftiniz var, iadeniz var. Lütfen bunu onaylayın diye sizden bazı bilgiler talep ediliyor bu gelen mailde ve Sparkasse uyarıyor, kesinlikle biz böyle bir mail göndermiyoruz. Bunlara itibar etmeyin, bu tuzağa düşmeyin diye. Eğer size de buna benzer mailler geldiyse kesinlikle ama kesinlikle bunlara cevap vermeyin. Özel bilgilerinizi paylaşmayın. Bu uyarıyı biz de tekrarlayalım. Güzel sabahlarınız olsun. Ben Serdar. Günaydın.

şarkılarla yine güne enerjik ve keyifle başlayacağız. Ve siz de tabii ki mesajlarınızı esirgemezseniz tadından yenmeyen yine güzel bir program olur diye umuyorum. 0-30-217-970-71 benim hem WhatsApp hem de...

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Townfow Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
3: Çözüm?
4: Möbelland, Möbelland, mobil ya da işi Möbelland, estetik.
5: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
6: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
7: Devam ediyor Çay Şekeri programı bulunduğunuz yerlerde. Güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz günlerden. 8 Ekim ve Gülben Ergen, Bay Doğru, Bayan Yanlış. 6:23 saatlerimiz. Günaydın.

Sen doğru, ben bayan yanlış. Güzel bir sabah olsun. Merhabalar. Tank rabat, akaryakıt indirimi 1 Ekim tarihi itibariyle hayatımızda başladı. Petrol şirketleri tarafından tüketicilere tam anlamıyla bu akaryakıt vergisi indirimi yansıtılacak mı diye tartışılıyordu bile hayata geçirilmeden önce. Şimdi bu araştırılmış, İFO Enstitüsü adında bir enstitü tarafından araştırılmış ve bu indirim şu ana kadar kısmen yansıtılmış sadece bizlere, değerli dinleyenler. Ama belliydi zaten. E10, Süper E10 ve dizel yakıtta enerji vergisi ve KDV indirimleri dahil litre başına hesaplanan 17 centlik indirim ilk 5 günde istasyonlar tarafından ortalama sadece 15 cent yansıtılmış fiyatlara. Yani 2 cent hop cebe. Süper E5, hani süper benzinde yakıt türünde ortalama indirim yansıması 16 cent civarında olmuş. Bir de ne yapmışlar biliyor musun? İlk günde, yani ayın birinde bu uygulama başladığında indirimi tamamen yansıtmışlar fiyatlara. Biz de vay be, bak işte hemen verdiler, indirim hemen yansıtılıyor fiyatlara diye tabii ki memnun olduk bundan. Ama ondan sonra fiyatlarda mı hissediyorsunuz? Bir tık ilk günlere göre biraz daha yüksek. Dolayısıyla bu araştırmalar da ortaya çıktı. Ha, şimdi yetkililer buna karşı bir şey yapar mı? Sanmıyorum. Durum bu. 6.28 saatler. Bu da Kıraç. Yıllar sonra. Yıllar sonra inşallah bu fiyatları aramayız. İnşallah aramayız.

Uyku yok. Metropol FM'de Umur Doma sizinle oldu. Güzel bir gün diliyoruz. Tüm dinleyenlerimize merhabalar. Koalisyon ortakları dün akşam bir araya geldiler. Birçok konuyu konuştular. Son zamanlarda anlaşmazlıklar var yine SPD ile CDU ve CSU arasında. Anlaşılamayan ya da konuşulan konular arasında şey de var. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, SPD'li siyasetçi, geliri biraz daha düşük olan insanlara vergi kolaylığı istiyor. Daha az vergi ödesin bu insanlar diyor. Brüt geliri aylık 2500 ile 3000 euro arası olanlar vergi yükünden kurtulsun. Biraz daha az vergi ödesinler diye vergi muafiyet sınırını, yani bu Freibetrag'ı biraz daha yükseltmek istiyor. Reformun iki aşamalı olarak 1 Ocak 2027 ve 1 Ocak 2028 tarihlerinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bununla ilgili kabine üyeleri anlaşmıştı. Dün yine koalisyon ortakları bu konuyu görüştüler, konuştular. Bu nasıl finanse edilecek? Çünkü 10 milyar euroya mal olacakmış bu, hesaplanmış. Nereden karşılanacak? Bu, daha fazla para kazananlar daha fazla vergi ödeyecek. Mesela 250 bin euro net geliri olan insanlar yılda işte %45 ile vergilendirilsin. Daha fazla para kazananlar daha fazla vergi ödesin diye bir öneri getirildi. Bu tartışılıyor. CDU bunu başka bir şekilde çözebiliriz diyor. Vergi kolaylıklarıyla beraber bir aile yılda 600 euro daha fazla cebine indirebilecek. Daha az vergi ödeyerek, vergi kolaylıklarından faydalanarak ayda 50 euro cebimize daha fazla para inebilecek. Tabi o 50 euro başka şeyler pahalanmazsa işe yarayacak. O da var. Murat Dalkılıç. Kader. Şimdi burada...

Mustafa Ceceli, Yıldız Tilbe aşktan giderken. Dün siyaset sahnesinde komedinin zirvesi yaşandı desek abartmayız herhalde. Biliyorsunuz Muzaksın Anhalt'te AfD'li bir aday eyalet parlamentosunun başına geçti. Almanya tarihinde ilk kez anayasayı koruma teşkilatı tarafından aşırı sağcı, ekstrem bir yapılanma diye tanımlanan bir partinin ismi bir eyalet parlamentosunun başına geçti. İlk defa böyle bir şey oldu. Adamların kendi oyları yetmiyordu aslında kendi adaylarını seçmeye. BSV adındaki parti, tamam, aslında solcu bir parti, AfD'ye destek vereceğini, 4 oy vereceğini söylüyordu. O 4 oy da yetiyordu. Ama seçimde fazladan 4 oy geldi. Lan bu 4 oy kimin tartışması var şimdi? CDU ve SPD ve Yeşiller ve Sol Parti, bunlar hep ne diyordu? Biz kesinlikle AfD ile çalışmayız, desteklemeyiz. Şimdi Sol Parti çok uzak görünüyor AfD'ye. SPD de öyle, Yeşiller de öyle. Ama CDU'dan bazı isimler bazen ya aslında olabilir. Hani hemen öyle aramıza bir duvar, bir set koymayalım diyen böyle çatlak sesler vardı CDU'nun içinde. Ve Başbakan Mers ne diyordu? AfD ile çalışmak isteyen olursa, böyle bir destek gelirse birisinden, onu partiden atarım demişti. Ve şimdi bu 4 oy nereden geliyor? Herkes şey diyor, CDU'dan geldi bu oylar diyor. Mert çıktı, ne dedi biliyor musunuz? Moment mal dedi. Das kann doch auch sein, dass es die anderen Parteien waren. Bu bir yanıltma operasyonu olabilir diyor. Belki diyor o partiden, şu partiden, bu partiden geldi bu oylar. Sırf bizi karalamak için. Sırf bizi işte insanların gözünün önünde kötü göstermek için ya da aramızda bir çatlak oluşturmak için bu bize karşı yapılan bir operasyon da olabilir diyor. Hayranım bu adamın vizyonuna ya. Mert'in boş zamanında ne yaptığını anladım ben. Kurtlar Vadisi'nin Almancasını izliyor. Gerçi Kurtlar Vadisi'nde yok bu kadar entrika ya. Ama olabilir mi acaba öyle bir şey? Lan buna sadece Mersin anır be.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Bremen'den Yusuf az önce anlattığım konuyla ilgili diyor ki Mert bence diyor boş zamanında Kurtlar Vadisi pusuyu değil diyor Aşk-ı Memnu'yu izliyor diyor. Kesin bir Türk dizisi izliyor yoksa Alman televizyonlarına bu kadar entrika bulamıyorsun.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Bu saatimizi nefis bir nostaljik şarkıyla kapatalım. Nesrin Sipahi. Hepimizin yakından tanıdığı, sevdiği bir şarkı. Aşkın Kanunu. Güzel sabahlar. Biricik dinleyicim, canım dinleyicim, abim, ablam, amcam, teyzem, küçüğüm, büyüğüm, herkese merhabalar. Güzel sabahlar, güzel bir gün diliyoruz. Metropol FM burası. Ben Serdar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Bis tief in die Nacht ging es diesmal nicht. Die Spitzen von Union und SPD haben ihre Beratungen im Koalitionsausschuss am Abend nach etwa 4 Stunden beendet. Über Ergebnisse gibt es noch keine Informationen. Der Bundestag berät am Vormittag unterdessen zum ersten Mal über die geplante Einkommensteuerreform der schwarz-roten Koalition.
2: Die Bundesregierung plant, das Kindergeld in den kommenden 2 Jahren leicht zu erhöhen und den steuerfreien Grundfreibetrag anzuheben. Außerdem soll der Spitzensteuersatz erst später greifen. Finanziert wird das unter anderem durch höhere Steuern für Reiche. Das sei kein großer Wurf, sagen Kritiker. Und die CDU wünscht sich einen Ausgleich für die kalte Progression, also den Effekt, dass, wenn Löhne steigen, auch mehr Steuern fällig werden. Klingbeil ist offen für mehr Entlastungen, die müssten aber gegenfinanziert werden. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: 2,5 Monate nach seinem Amtsantritt kommt der britische Premierminister Andy Burnham heute nach Berlin. Bei seinem Besuch geht es auch um die Bekämpfung von Cyberangriffen.
3: Gemeinsam wollen Deutschland und Großbritannien gegen feindliche Aktivitäten vorgehen, die Sicherheit und Wohlstand in beiden Ländern bedrohen, teilte die britische Regierung mit. Am Mittag wird Kanzler Merz den britischen Premier Burnham in Berlin empfangen. Im Mittelpunkt steht die Unterzeichnung des sogenannten Kensington-Vertrags, der die deutsch-britischen Beziehungen 6 Jahre nach dem Brexit auf eine neue Grundlage stellt. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: In Spanien ist die 87-jährige Rentnerin Marie Carmen Abascal gestorben. Sie war durch die Zwangsräumung ihrer Wohnung vor 2 Wochen bekannt geworden. Die Aktion hatte landesweit Protest und am Ende Neuwahlen ausgelöst. Demonstranten hielten nun eine Schweigeminute ab und zogen anschließend vor das Parlament. Die Gewerkschaften kündigten einen Generalstreik an, der das Land am 11. November lahmlegen soll. Wildtiere stehen unter Druck. Ihre Bestände nehmen laut einem WWF-Bericht weiter dramatisch ab. Die darin erfassten Wirbeltierpopulationen sind demnach von 1970 bis 2022 im Durchschnitt um 73% geschrumpft. Besonders stark trifft es Süßwasserlebensräume wie Flüsse und Seen. Als Ursache nennt der WWF menschengemachte Faktoren wie die Lebensmittelproduktion oder die Energieversorgung.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, İstanbul Maltepe'de 6 katlı bir bina sabaha karşı çöktü. Cevizli Mahallesi'ndeki olayın ardından bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Enkazdan bir kişinin çıkarıldığı bildirildi. Binada başka kişilerin de bulunabileceği belirtilirken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fon soruşturmasında adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya İstanbul Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Çifte Özata denizcilik hisselerindeki alım-satım işlemleri ve para hareketleri soruldu. Kaya çifti herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Fatma Betül Sayan Kaya ayrıca AK Parti üyeliğinden istifa etti. Soruşturma sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine hisselerinde yapılan işlemlerle ilgili 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. SPK, söz konusu kişilerin piyasada yanlış veya yanıltıcı fiyat ve talep algısı oluşturabilecek işlemlerde sorumluluğu bulunduğunu değerlendiriyor. 21 kişiye 2 yıl süreyle borsada işlem yasağı da getirildi. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü iddialarını araştırıyor. Soruşturmanın belediyeye ait bazı evrakların yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarıyla genişlediği bildirildi. Aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın parti rozetini Ankara'daki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Haziran ayında CHP'den istifa eden Tugay görevini bağımsız sürdürüyordu. Fenerbahçe Tarfin, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe böylece son 4 sezonda 3. kez Kadınlar Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye görme engelli kadın milli futbol takımı ise tarihi bir başarıya imza attı. İstanbul'da düzenlenen 2026 İSPA B1 Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı 2-0 yenen milliler Avrupa şampiyonu oldu. Haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 21 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 22 derece arasında değişecek, yağış beklenmiyor. Yarın bulutlu ve yer yer yağmurlu bir gün bizleri bekliyor, sıcaklık 11 ile 16 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap.
2: İstanbul'daki evde... Gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Sushiana. Schon gehört? Sushiana hat sein erstes Restaurant in der Hermannstraße eröffnet.
4: Hä? Sushiana hat doch über 20 Filialen.
3: Ja, aber das hier ist anders. Mit einzigartigem japanischen Style und der Sushiana-Qualität.
4: Dann schnell hin, bevor kein Platz mehr frei ist.
3: Ach was, hier ist Platz für über 100 Gäste.
5: Das erste Sushiana-Restaurant-Konzept ist eröffnet. Hermannstraße 53 Neukölln.
6: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.

0: Vay Ayla Çelik, ben senden bir adım bile öteye gidemem. Çay Şekeri programındaydı. Herkese selamlar, merhabalar. Burası Metropol FM. Ben Serdar, Çay Şekeri programımızın işte hep beraber ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Güzel sabahlar, güzel günler diliyoruz. Günlerden Perşembe, 8 Ekim. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Yollarda olanlar, orada burada trafikte bir problem var mı? Radar var mı? Bunları bize bildirin lütfen. 030-217-970-71. Ona kadar en keyifli, en güzel şarkılarla, hoş sohbetimizle ve tabii ki sizin de değerli, kıymetli katılımınızla yine eğlenceli bir program yapma gayreti içinde olacağım. Katılımınızı esirgemezseniz yine güzel bir program olur diye düşünüyorum. 030-217-970-71-030-217-970.

Yaktın beni Metropol FM'de Hakan Bektaş'la Bilal Hancı. Güzel sabahlar. Alman ekonomisi büyüyormuş. Bununla ilgili Ekonomi Bakanı Reiche son verileri aktaracak. Bugün paylaşacak kamuoyuyla ve buna göre Almanya'da ekonominin beklenenden daha iyi toparlandığı ve %1.3'lük bir büyüme göstereceği kaydediliyor. Hani işler kötüydü? Hani millette para yoktu? Hani işler kötü olunca vatandaşa da bir indirim olmuyordu? Lan işiniz gücünüz bizde kafa bulmak ha, vallahi billahi ya.

Hiç kimseyle işim olmaz Tarkan. Dinleyicimiz yazmış. Ekonomi mi büyüyecekmiş? Gülerim buna diyor. Ben de güldüm. Büyüyen tek bir şey var, o da kıçımız, pardon, cebimizdeki delik. Alman ekonomisi beklenenden daha büyük bir artış gösterecekmiş, büyüme gösterecekmiş. Rakamlar bugün açıklanıyor Ekonomi Bakanı tarafından. Büyüyor da bize büyümüyor.

0: olalım.
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Dünya yanar, ben yanmam. Burcu Güneş.
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Günlerden 8 Ekim ve tam bir hafta önce Tank Rabat başladı. Yine 1 Ekim tarihi itibariyle akaryakıt vergisindeki indirim sayesinde önceki haftalara göre bu aralar benzini biraz daha ucuza alıyoruz. Aslında dizelde ve E10 benzinde akaryakıt vergisindeki indirim 17 sent civarı. Ama bize yansıtılan sadece 15 sentmiş. 2 senti nerede? Hop cebe. Süper benzindeki fiyat indirimi de 17 sent civarı olması gerekirken bunun da 16 sentini bize yansıtıyorlarmış. Orada 1 sent litre başı cebe indiriyorlarmış. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Abi ne kadar çok paramız varmış ya. Vallahi bizden başka herkes yiyor ya. Bir bize nasip olmuyor.

0: Geri dönüş olsa Murat Boz. Guten Morgen. Guten Morgen. Saim Tekin yazmış. Benim için fark etmiyor 15 kuruş veya 17 kuruş çünkü arabam yok. Scooterle gidip geliyorum. Günün mesajını gönderdin, tebrik ediyorum Saim.
1: Bez valla, ne güzel söylüyorsun hayret.
2: Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Devam edelim 0-32-17-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Ve Tut Lingen'li bir arkadaş, birisi çok enteresan bir şey yapmış. Tutlingen'den 41 yaşındaki bir dayı Berlin yakınlarındaki Brandenburg'daki Tesla tesislerinde çalışmak istiyor. İş başvurusunda bulunuyor. Personal Abteilung'la görüşüyor. İşte Bewerbung'unu gönderiyor. Çağırıyorlar falan. Görüşme yapılıyor. Abteilung'dakiler, personal Abteilung'dakiler diyorlar ki kardeş biz sizi ararız. Ondan sonra da red cevabını pullayıp süsleyip gönderiyorlar. Adam bayağı bir sinirleniyor artık. Ne kadar ümitlendiyse buna bu Tutlingen'denki arkadaş fabrikaya bomba tehdidinde bulunuyor. Orayı diyor. Orayı diyor patlatırım diyor.
2: Şimdi patlayacak.
0: Hızını alamayıp bir de personel departmanında çalışanlara postayla gerçek domuz gözü göndermiş. Lan domuz gözü ne lan? Hani biz Türkler iş görüşmesinden reddedilince ne yaparız? En fazla nasip değilmiş deriz. Bir dahakine deriz. Gideriz bir çay içeriz. En bitirimimiz belki beddua ederiz müdüre. Ya da dersin ki ich weiß wo dein Auto steht. Lan domuz gözü göndermek ne? Kasaba gidip özellikle Tesla için bana oradan domuz gözü mü ver dedi. Ne yaptın anasını satayım? Mahkeme adama 13 bin euro ceza kesmiş. Buradan Tesla'daki personel Abteilung'a sesleniyorum. Bizim Türk gençlerini alın. Hem çalışkanlar hem de ilerideki 30 yıllık personel açığını şimdiden önlemiş olursun. Bugün aldığının dayı oğlu, amca oğlu, teyze oğlu potansiyel çalışanın olabilir ileride. Arkadaşı var, arkadaşının arkadaşı var, teyze oğlunun arkadaşı var. Oo.

0: Tarkan, adımı kalbine yaz. En çok sevdiğimiz Tarkan şarkılarından bir tanesi. Ayhan Ludwig Saafen'den diyor ki, Serdar diyor, Romenler o konuda bizi geçti. Hani büyük bir firmaya girersin, ondan sonra oğlunu aldırırsın, kuzenini alırsın, dayı oğlunu, emme oğlunu hepsini aldırırsın ya. Ya da aldırırdın, önceden öyleydi. Artık o öyle değil diyor. Romenler geçti bizi diyor. Zaten ben anlatırken lan hala öyle mi diye kendimi de kendi kendime de sordum anlatırken. O kadar değil mi artık arkadaşlar ya? Tabii şimdi abi her yerde çalışanlarımız var. Abi siyasette var, doktorumuz var, hakimimiz var, savcımız var. Abi savcımız var ya, bu çok önemli bir başarı. Her yerde insanımız var. Büyük firmalardaki yerimizi Romenler mi alıyor şimdi bizim? Adam işe alınmayınca, Alman birisi işe alınmayınca Tesla'da sizi patlatırım diye
1: şimdi patlayacak
0: tehdit gönderiyor Tesla'ya. Bir de kendini almayan personel Abteilung'a domuz gözü gönderiyor arkadaşlar. Ömer Solak diyor ki, o domuz gözünün anlamı şu diyor. Gözüm üstünüzde, sizi takip ediyorum. Sizi bulacağım anlamına geliyor diyor. Psikopata bak. Bizi işe almasa ne yaparız? Bunda da vardır bir hayır. Belki daha iyi bir iş bulacağız deriz, değil mi? Belki orada başımıza bir iş gelecekti diye, değil mi? Onu düşünürüz. Ya da en fazla personel aptalındakine dersin ki, Ich weiß, wo dein Auto ist. Lan şunun arabasına çizeyim dersin. Domuz gözü ne lan? Hani ya da şey gönderirsin. Koç yumurtası gönderirsin. Onun anlamı ne ola ki acaba?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
2: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
3: Euro Gıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
4: Euro Gıda, wir sind Familie.
5: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz, sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz, küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
6: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın, günaydın. Kübra yazmış. Kızımı okula götürürken hep sizi dinliyoruz. Ona selam söyler misiniz? İsmi Zeynep diyor. 10 yaşında Down sendromlu diyor. Canım kocaman kocaman öpüyoruz seni Zeynep'ciğim. Güzel dersler diliyoruz sana. Kübra Hanım'a da buradan selamlar. Zeytin gözlüm. Zor mod istiyor kızım diyor. O hangisiydi? Bakacağım, tamam mı? Zeynep için çalacağım, ne oldu mu? Bulursam çalacağım hemen. Okey, mesajını şimdi gördüm, hemen okudum. Dolayısıyla şarkıya bakma şansım olmadı. Bulursam göndereceğim, tamam? Şimdi ama Yıldız Tilbe, yemin mi ettin? Baha yazmış. Az önceki haber doğruysa diyor, böyle bir şeyi bir yabancı yapsaydı şimdi haberlerde çalkalanırdı diyor. Bildiğime göre 41 yaşında bir Alman. Fazla duyulmadığına göre öyle dedi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Im Laufe des Vormittags wollen die Spitzen von Union und SPD mitteilen, was bei ihren Beratungen im Koalitionsausschuss gestern Abend herausgekommen ist. Bis tief in die Nacht ging es diesmal nicht. Nach etwa 4 Stunden waren die Gespräche beendet. Hauptthema war der Zeitplan für die Umsetzung der Reformvorhaben. Der Bundestag berät unterdessen heute zum ersten Mal über die geplante Einkommensteuerreform der schwarz-roten Koalition. 2,5 Monate nach seinem Amtsantritt kommt der britische Premierminister Andy Burnham heute nach Berlin. Bei seinem Besuch geht es auch um die Bekämpfung von Cyberangriffen.
2: Gemeinsam wollen Deutschland und Großbritannien gegen feindliche Aktivitäten vorgehen, die Sicherheit und Wohlstand in beiden Ländern bedrohen, teilte die britische Regierung mit. Neben Cyberangriffen geht es dabei um Sabotage und andere hybride Bedrohungen, vor allem aus Russland. Am Mittag wird Kanzler Merz den britischen Premier Burnham in Berlin empfangen. Im Mittelpunkt steht die Unterzeichnung des sogenannten Kensington-Vertrags, der die deutsch-britischen Beziehungen 6 Jahre nach dem Brexit auf eine neue Grundlage stellt. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Seit einer Woche gilt wieder der Tankrabatt. Der Bund verzichtet auf Steuern in Höhe von knapp 17 Cent pro Liter, um Autofahrer zu entlasten. Das Ganze ist aber weiter ziemlich umstritten.
3: Bisher sehen sich eher die Kritiker bestätigt. Der Tankrabatt werde, wie befürchtet, nicht vollständig an die Autofahrerinnen und Autofahrer weitergegeben, rechnen zum Beispiel Experten des IFO-Instituts vor. Teilweise gäbe es erhöhte Preise, für die keine offensichtliche Erklärung durch Ölpreis- oder Währungswechselkurse erkennbar sei. Branchenvertreter der Tankstellengesellschaften behaupten dagegen, die 17 Cent Steuersenkung werde weitergegeben. Allerdings seien die Einkaufspreise für Kraftstoffe am Weltmarkt zuletzt gestiegen. Aus Berlin, Ronny Tora.
1: Läuft in der Nähe des Münchner Flughafens ein Puma herum? Eine nächtliche Wärmebildkamerasuche hat keine neue Spur gebracht, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Gestern hatten Einsatzkräfte das Naturschutzgebiet schon mit einem Hubschrauber, Drohnen und am Boden durchkämmt. Ein Jäger hatte zuvor mit einem Nachtsichtgerät ein verdächtiges Tier gefilmt. Ein Experte hält es für möglich, dass es sich um einen Puma handelt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü, merhaba.
5: Merhaba Zener.
4: Güçlü, İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir bina sabaha karşı çöktü. Neler var bilgi olarak bu gelişmeyle ilgili?
5: Evet, sabah Türkiye saatiyle 5.40 sularında bu 6 katlı bina, zemini de vardı toplamda 7 katlı bir bina, İlk 3 katı çöktü. Şimdi bu bina içerisinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarılan 5 kişi de var. Sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptı bu açıklamayı. Şu anda 7 kişi olduğu tahmin ediliyor enkaz altında ve 4'üyle de temas sağlandığını söyledi İstanbul Valisi.
4: Fon soruşturmasında adı geçen eski bakan AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya İstanbul'da ifade verdi. Partiden istifa ettiği de belirtiliyor. Ayrıntıları alalım.
5: Evet, öncelikle senin de ifade ettiğin gibi AK Parti'den istifa ettikleri iddiası var. Herhangi bir şekilde bir ihraç söz konusu olmadığı söylendi. Fatma Betül Sayankaya'nın ifadesi de ortaya çıktı. Bu soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duyduğunu, bu sebeple de elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini söyledi.
4: Sermaye Piyasası Kurulu Odine hisselerinde yapılan işlemlerle ilgili 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu habere bakalım şimdi.
5: Evet, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan şöyle sık sık haberler alıyoruz Taner. Çeşitli adımlar atıyorlar. 21 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirildi. 16 kişinin de sermaye piyasası lisansları yasak süresince iptal edildi.
4: Güçlü, Türkiye'de çok tartışılan bir konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi. Bununla ilgili ayrıntıları tekrar alalım.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cemil Tugay'ın AK Parti rozetini taktı. Daha sonra Tugay bir konuşma yaptı. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi ve bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleridir diyerek AK Parti'ye geçti. Tabii hem yeni partiden hem de CHP'den kendisine tepkiler vardı. Dün İzmir'de vatandaşlar da sokaklara çıktılar ve Cemil Tugay'ı protesto ettiler.
4: Basketbol Avrupa Ligi'nde bugün bir maç var. Diğer yandan Fenerbahçe Tarfin FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu. Şimdi bu karşılaşmaları alalım.
5: Evet, öncelikle Fenerbahçe bu akşam Euroleague'de Panathinaikos deplasmanına çıkıyor. Bu karşılaşma saat 20.15'te başlayacak ve senin de ifade ettiğin gibi Fenerbahçe Tarfin FIBA Kadınlar Süper Kupası finalinde karşılaştığı CBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 12 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 16 derece arasında değişecek. Öğleden sonra bulutlu, yer yer yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak, akşam 10 dereceye geriliyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KYİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Gel kalbime yatıya Metropol FM'de. Melis Kar buradaydı. Hoş geldin canım dinleyicim.
1: Hoş bulduk oğlum.
0: Üçüncü saatimizi başlattık. Neler var bu saatimizde? Enteresan konular var. Onlardan bir tanesi Başbakan Mersin açıklamaları var yine. Evet evet yine komedi var. Abi Başbakan her konuştuğunda gündem oluyor. Dün de açıklamalarıyla komedide zirve yaptı. Öyle yorumlanıyor. Biliyorsunuz bu geriye bıraktığımız günlerde şey vardı. Sachsen-Anhalt eyaletinde parlamento başkanı seçildi. AfD'nin adayı en güçlü adaydı. Çünkü en çok oy AfD'de. Oy sayısı AfD'de. Seçimleri kazanlar. %44 oy aldılar falan. Ama kendi adaylarını seçmeye oyları yetmiyor. 4 tane oya daha ihtiyaçları vardı ve aslında solcu olan BSP partisi biz destekleriz dediler sağcıları. O da enteresan. Ama seçimden sonra fazladan

0: dedi bir operasyon yapıyorlar. Ne operasyonu?
1: Bu operasyonun adı sulandırma operasyonudur.
0: Bunu dedi. Belki dedi SPD, Yeşiller veya Linke'den dedi böyle bir oy geldi, oy verildi sağcılara ve SPD veya Sol Parti vekilleri sırf CDU'yu sağcılarla işbirliği yapıyor gibi göstermek ve partiyi düşürmek, rezil etmek, içimize bir çatlak oluşturmak için acaba gizlice AfD'ye oy vermiş olabilirler mi diye böyle enteresan bir teori. Enteresan bir vizyon. Ama artık şunu biliyorum, hani Mert'sin boş zamanında ne yaptığını biliyorum evde. Ya Kurtlar Vadisi pusu izliyor. Ya Ezel izliyor. Başka ne vardı böyle çok entrikalı? Aşk-ı Memnu. Yasak Elma. Aa, Kara Melek. Kara Melek bildin mi?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayata tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İslamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap.
2: Yuveliye Hatay... En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
3: Aha, mein Burger ist da.
4: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
3: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiana.
4: Boah, der sieht aber echt lecker aus.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Nasıl uyuyorsun? Ebru Yaşar ve Gülden Mutlu. Bu da Demet Akalın. Bir şey mi dedin? Şimdi sizinle oluyor. 8.26 yaptık saatlerimizi. Senin

0: Demet Akalın, bir şey mi dedin? Radyolarımızdaydı. Küçücük bir ara veriyoruz. Hemen sonrasında da haber merkezimize bağlanacağız. Günaydın. İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Berlin'de yeni hükümet arayışı uzuyor. Sol Parti, Yeşiller ve SPD arasındaki 3. ön görüşmeden de sonuç çıkmadı. 3 parti bugün yeniden bir araya geliyor. SPD ve Yeşiller resmi sondaj görüşmelerine başlamadan önce Sol Parti'den özellikle antisemitizm konusunda açık ve bağlayıcı bir tutum istiyor. CDU ise görüşmelerin uzamasını taraflar arasında ciddi sorunlar bulunduğunun göstergesi olarak değerlendiriyor. Berlin'de 7 Ekim'in 3. yıl dönümünde düzenlenen Filistin yanlısı gösteri polis tarafından sona erdirildi. Oranienplatz'ta yaklaşık 700 kişi toplandı ve Kreuzberg'de yürüyüş yaptı. Polis kuralların tekrarlanan biçimde ihlal edildiğini, görevlilere saldırılar olduğunu ve Hamas'a ait yasaklı sembollerin kullanıldığını açıkladı. Aynı gün Bebelplatz'ta düzenlenen anma etkinliğine ise 100 kişi katıldı. Berlin yakınlarındaki Biesenthal'de meydana gelen ağır trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Polise göre bir otomobil sürücüsü L200 karayolunda birden fazla aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen 3 mopedle çarpıştı. 3 moped sürücüsü ile bir yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Berlin'de sürücüleri 2 önemli trafik kısıtlaması bekliyor. A100 üzerindeki Rudolf Wiesel Köprüsü'nde çalışmalar yapılacak, her iki yönde dıştaki birer şerit kapatıldı. Teknik incelemelerin yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor. Günde yaklaşık 180 bin aracın geçtiği köprü Berlin'in en yoğun noktalarından biri.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Değerli dinleyenler, yeni bir araştırmaya göre Almanya kritik altyapıların korunmasında bazı alanlarda 10 yıldan fazla geride. Uzmanlara göre temel sorun teknoloji değil, kurumların yeterince hızlı birlikte hareket edememesi. Örneğin bir drone tespit edilse bile yetki ve bilgi aktarımı sırasında zaman kaybediliyor. Araştırma, polis, afet, koruma, Bundeswehr ve altyapı işletmecileri arasında daha hızlı bilgi paylaşımı, ortak kriz planları oluşturulmasını istiyor. Casusluk şüphesiyle tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning hakkında yeni bir iddia gündemde. Bild gazetesine göre 80 yaşındaki Hanning uzun süredir mali sıkıntı içinde yaşıyordu ve emekli maaşına haciz konulmuştu. Sorunların yönetimde yer aldığı Letonya'daki PNB Banka'nın iflasından kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak mali sıkıntılarla casusluk suçlamaları arasında kanıtlanmış bir bağlantı bulunmuyor. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Das ist der Soundtrack Neu Generation. Nicht nur ein Land, nicht nur eine Sprache, nicht nur ein Style. This is Radio 901. Absolut Mix.

0: Seda Bakan, Kör Aşık.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Önüme bugün bir istatistik düştü. Özellikle çocuklardaki yeme içme bozukluğu ile ilgili hastanelik oluyormuş çocuklarımız bu sebeple. Bundan bahsedeceğim az sonra. Kaçırmayın analar, babalar, bacılar, abiler, ağalar.

Semih Cenk ve Mustafa Ceceli. Dayan, dayan, dayan. Ne diyorduk? Enteresan bir istatistik öneme düştü. Almanya'da çocuklarda yeme içme bozukluğu almış başını gitmiş. Analar, babalar, abiler, ablalar. Bu sebeple hastanelik olan gençlerin sayısı son 20 yılda 2 katına çıkmış. En büyük sebep de estetik çılgınlığı, bir de Magersucht, yeme içme bozukluğu. Yaşları 10 ile 17 arasında değişen bu hastanelik olan çocukların %93'ü sıkı durun kız çocukları. Kız çocuklarımıza çok dikkat etmemiz lazım bu konuda. Neden oluyor bu? Tabii ki sosyal medya. Hemen hepimiz sosyal medya diyoruz. Sosyal medya açıyorsun, TikTok'u açıyorsun, Instagram'ı açıyorsun. Karşında bir tane influencerci kız var. Kız abi o kadar çok filtre kullanmış ki kızım aslında burnu yok. Burun görünmüyor filtreden. Nefes alamıyor. Alt yazı geçiyor. Bugün sadece salatalık kabuğu yedim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Harika bir detoks oldu. 12 yaşındaki kız çocuğu da bunu görüyor. Lan annem bana niye patates veriyor diyor. Ve bu sebeple de yemeden içmeden kesiyorlar. O Instagram'da influencerleri görüyorlar. Onlar gibi olmak istiyorlar. Yemeği içmeyi kesiyorlar. Sen mis gibi mantı yapıyorsun. Mantı yemiyorum diyor. Bizim zamanımızda şöyle düşünüyorum. En büyük estetik problemimiz neydi? Vielleicht deine Akne. Deine Akne. Deine Siegel. Und dein T-Shirt. Du hattest keine Levi's 501. Das war so dein Problem, Alter. Gömün mantıları çocuklar. Gömün, gömün. Annenizin en çok hangi yaptığı yemeği gömüyordunuz? Baba annem bir lahmacun yapıyordu. Bir oturuşta. Abo 5-6 tane.

0: Bengü ve Serdar Ortaç Metropol FM'de Korkma Kalbim sizinle oldu. Hayırlı güzel sabahlarınız olsun. Trafikte durum nedir? Her şey yolunda mı? Var mı bir aksaklık, bir problem? Sohbete, muhabbete daldık. Trafiği unutmayalım. Aa, bir saattir buradaymışım lan ben diye sonra niye ilerlemedim diye düşünürsün. Trafik stresini unutturan program devam ediyor. Evet. Küçük kız çocukların özellikle yeme içme bozukluğu. 6000 çocuk geçen yıl hastanelik olmuş. Magersucht nedeniyle ve bunların %93'ü kız çocuğu. Yaşları 10 ile 17 arası değişiyor. Abi biz böyle önümüze ne gelirse yerdik. Hele bir yeme anasını satayım. Benim mesela yiyemediğim bir yemek vardır abi. Hala da yiyemem. Taze fasulye. Yiyemem abi. Annem getirirdi yemeği. İçine patateslerini seçerdim. Babam masadayken anneme kızardım. Niye bana fasulye getiriyordu ama tabii babamın yanında kızamazdım. Abi şimdi çocuklar önlerine ne geliyorsa reddediyorlar kilo alırım diye. Bana niye patates yaptın? Ne yiyeceksin? Hıyar kabuğu koklayacağım bugün. Niye? Çünkü sosyal medyada görüyorlar o influencer kızlar falan. Tamam mı? Bütün filtreleri ne kadar filtre varsa kullanıyorlar. Kızın burnu görünmüyor filtre yüzünden.
1: Ondan bugün ben domates kabuğu kokladım. Çok güzel geliyor.
0: Eylem yazmış. Diyor ki biz diyor salçalı ekmek yiyorduk diyor. Abi, salçalı makarna, biraz yoğurt, sarımsaklı. Ne gidiyordu baba ya? Ne oldu? Obez mi olduk? Hayır. Kim de yazmış? Sinop mantısını çiğ çiğ yerdim diyor. Orçun yazmış. Karnı yarı, karnım yaralana kadar yiyordum diyor. Sıkıntı, sıkıntı. Bizim tek derdimiz şeydi ya, bu sakızlardan çıkan dövmeler vardı ya. Yan yapıştırdım, yamuk yapıştırdım, sen düz yapıştırmadın.

Salih Bademci, yürü ya kulum. Cihan Balbaşı, şimdi diyor, yeni nesil diyor, et de yemiyorlar diyor. Neymiş efendim? Yenmezmiş. Halbuki biz ne diyorduk? Et giren eve dert girmez diyorduk değil mi? Bir de güneş giren eve doktor girmez derlerdi. Bir de öyle bir şey vardı. Neymiş? Vegan beslenecekmişim. Esra duymasın. Esra'nın bilekleri saz sapı gibi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi İstikbal'e. Hayalinizdeki yuva İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
3: Euro Gıda, hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
4: Die Profis, wenn es um ihren Einkauf geht. Euro Gıda, wir sind Familie.
5: Sushi Yana.
6: 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
5: Sushi Yana.
7: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz, sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam edelim. Çocuklardaki yeme içme bozukluğundan bahsediyoruz da yeme içme bozukluğu Magersucht nedeniyle geçen yıl 6000 çocuk hastanelik olmuş. Bunların neredeyse tamamı kız çocuğu. Muhammed yazmış Gladbeck'ten. Pancarın üstüne yok Serdar, bayılarak yiyorum diyor. Sirkeli salatalık yiyorlar. Salatalık canavarı oldu benimkiler demiş diğer bir dinleyicimiz. Gelsah'tan taksici Faris. Sabah pişirilen mercimek çorbası var ya, sobanın üstünde pişirirdi annem diyor. Bir kokusu vardı diyor. Mis gibi diyor. Evet, böyle şeylerle büyüdük abi biz. Ne oldu, bir şeyimiz mi eksik? Neymiş, kilo alırmışım. Salatalık kabuğu yiyeceğim. Pirzola var, iyi, et yemiyorum ben. Esra da mesela et yemiyor, ondan bahsettik. Dinleyicimiz Vedat diyor ki Esra ile date çıkan zarar etmez diyor. Doğru, sen et ye, o etin yanına gelen garnitürü yer doyar. Esra'nın bilekleri duymasın ama şey, sas sapı gibi. Yeni nesil ne bilir abi ya, kemik yalamayı ya. Onun verdiği zevk, bir de onun içindeki ilikleri böyle sülük gibi. Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Der Koalitionsausschuss hat sich am Abend mehr als 4 Stunden mit dem weiteren Reformprogramm befasst, aber auch mit den Nachwehen der Landtagswahlen. In einer ersten Erklärung haben sich die Fraktionsspitzen nun klar von jeglichem politischen Extremismus abgegrenzt. Die Rede ist von einer historischen Bewährungsprobe für die Demokratie. In Sachsen-Anhalt war in dieser Woche zum ersten Mal ein AfD-Politiker zum Landtagspräsidenten gewählt worden. Es gibt den Verdacht, dass er auch Stimmen aus der CDU bekommen hat. Der Bundestag berät unterdessen am Vormittag erstmals über die geplante Einkommensteuerreform der schwarz-roten Koalition. Der Gesetzentwurf sieht Entlastungen vor allem für kleine und mittlere Einkommen und Familien mit Kindern vor.
2: Die Bundesregierung plant, das Kindergeld in den kommenden 2 Jahren leicht zu erhöhen und den steuerfreien Grundfreibetrag anzuheben. Außerdem soll der Spitzensteuersatz erst später greifen. Finanziert wird das unter anderem durch höhere Steuern für Reiche. Das sei kein großer Wurf, sagen Kritiker. Und die CDU wünscht sich einen Ausgleich für die kalte Progression, also den Effekt, dass, wenn Löhne steigen, auch mehr Steuern fällig werden. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: 2,5 Monate nach seinem Amtsantritt kommt der britische Premierminister Andy Burnham heute nach Berlin. Bei seinem Besuch geht es auch um die Bekämpfung von Cyberangriffen.
3: Gemeinsam wollen Deutschland und Großbritannien gegen feindliche Aktivitäten vorgehen, die Sicherheit und Wohlstand in beiden Ländern bedrohen, teilte die britische Regierung mit. Neben Cyberangriffen geht es dabei um Sabotage und andere hybride Bedrohungen, vor allem aus Russland. Am Mittag wird Kanzler Merz den britischen Premier Burnham in Berlin empfangen. Im Mittelpunkt steht die Unterzeichnung des sogenannten Kensington-Vertrags, der die deutsch-britischen Beziehungen 6 Jahre nach dem Brexit auf eine neue Grundlage stellt. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Brandenburg am Abend 4 Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei starben ein 14-jähriges Mädchen und 3 junge Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren. Ein 61 Jahre alter Autofahrer wollte demnach bei Biesenthal in der Nähe von Berlin mehrere Fahrzeuge überholen und war dabei mit 3 von 4 entgegenkommenden Mopeds zusammengestoßen. Der 4. Mopedfahrer konnte ausweichen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Zener.
4: Güçlü, İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir bina sabaha karşı çöktü. Neler var bilgi olarak bu gelişmeyle ilgili?
5: Evet, sabah Türkiye saatiyle 5.40 sularında bu 6 katlı bina, zemini de vardı, toplamda 7 katlı bir bina, ilk 3 katı çöktü. Şimdi bu bina içerisinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarılan 5 kişi de var. Sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptı bu açıklamayı. Şu anda 7 kişi olduğu tahmin ediliyor enkaz altında ve 4'üyle de temas sağlandığını söyledi İstanbul Valisi.
4: Fon soruşturmasında adı geçen eski bakan AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya İstanbul'da ifade verdi. Partiden istifa ettiği de belirtiliyor. Ayrıntıları alalım.
5: Evet, öncelikle senin de ifade ettiğin gibi AK Parti'den istifa ettikleri iddiası var. Herhangi bir şekilde bir ihraç söz konusu olmadığı söylendi. Fatma Betül Sayankaya'nın ifadesi de ortaya çıktı. Bu soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duyduğunu, bu sebeple de elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini söyledi.
4: Sermaye Piyasası Kurulu Odine hisselerinde yapılan işlemlerle ilgili 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu habere bakalım şimdi.
5: Evet, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan şöyle sık sık haberler alıyoruz Taner. Çeşitli adımlar atıyorlar. 21 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirildi. 16 kişinin de sermaye piyasası lisansları yasak süresince iptal edildi.
4: Güçlü, Türkiye'de çok tartışılan bir konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi. Bununla ilgili ayrıntıları tekrar alalım.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cemil Tugay'ın AK Parti rozetini taktı. Daha sonra Tugay bir konuşma yaptı. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi ve bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleridir diyerek AK Parti'ye geçti. Tabii hem yeni partiden hem de CHP'den kendisine tepkiler vardı. Dün İzmir'de vatandaşlar da sokaklara çıktılar ve Cemil Tugay'ı protesto ettiler.
4: Basketbol Avrupa Ligi'nde bugün bir maç var. Diğer yandan Fenerbahçe Tarfin FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu. Şimdi bu karşılaşmaları alalım.
5: Evet, öncelikle Fenerbahçe bu akşam Euroleague'de Panathinaikos deplasmanına çıkıyor. Bu karşılaşma saat 20.15'te başlayacak ve senin de ifade ettiğin gibi Fenerbahçe Tarfin FIBA Kadınlar Süper Kupası finalinde karşılaştığı ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 12 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 16 derece arasında değişecek. Öğleden sonra bulutlu ve yer yer yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak, yağış bekleniyor. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 29 cent. Çeyrek altınsa 207 euro 1 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 7 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayata tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İslamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap.
2: Townfall Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
3: Çözüm.
4: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştu Möbelland.
5: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
6: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

git diyorlar diyor. Bugün hep beraber evde, herkes evde et suyu yapsın, kemik suyu. Çocuklar hani bizler mesela neler yerdik, nelerle büyürdük, çocuklar et yemiyor. Hele de kız çocukları, az önce bahsettik bundan. Kız çocukları Instagram'da gördükleri filtreli insanlara özenerek yemek yemiyorlarmış. Magerzot yaşayanlar, hastanelik olanlar bayağı artmış. Son 20 yılda bu nedenle hastaneye kaldırılan 10 ile 17 yaş arası çocuk sayısı 2 kat patlamış abi. Neyse. Başka ne var? Bugün Ekonomi Bakanı Rayşe kameraların önüne geçecek. Ve Alman ekonomisinden bazı veriler paylaşacak. Alman ekonomisi beklenenden daha fazla büyüyormuş. Evet, Alman ekonomisinde beklenen büyüme 1.3 olarak gerçekleşmiş. Alman ekonomisi büyüyor da bizim bundan haberimiz yok. Bizde büyüyen tek bir şey cebimizdeki delik abi.

büyük firmaların siparişleri bayağı artmış son zamanlarda. Sanayi sektöründe falan kim veriyor lan bu siparişleri?

Babuşlar, dünkü haberi gördünüz mü? Alman ve Hollanda polisi ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirmişler ve tonlarca altını Türkiye'ye kaçıran bir şebeke çökertilmiş. 450 polisin katıldığı baskınlarda Berlin'de, Köln'de, Leverkusen'de ve Rotterdam yakınlarındaki baskınlarda yaşları 43 ile 59 arası değişen bu dayılar yakalanmış. Bu kişiler bir araya gelmişler, bir altın çetesi kurmuşlar. 2023 yılında başlıyor aslında olay. Stuttgart yakınlarında Degendorf diye bir yer var. Orada işte bir rutin kontrol esnasında bir arabada 55 kilogram altın bulunuyor. Bir de 500 bin euro nakit bulunuyor. Bunun üzerine polis incelemelerini, teknik takibini arttırıyor ve bu çeteye ulaşılıyor. Tonlarca altın kaçırıldığı üzerinde duruluyor. Bak, kilo değil, bagaj değil, tonlarca lan. Biz burada düğünde çeyrek takamazken adamlar tonlarca altını Türkiye'ye götürmüşler yıllardır. Polis o ara ne yapıyordu acaba? Dün yapılan bu operasyonda şak diye polis bunları basmış. Bizim Türk dayıların da vizyonu sona ermiş. Altın baronu olayım derken cezaevine gitmişler. Artık hapiste altın günü yaparlar.

Isabel, Sefo ve Kapo. Abi o tonlarca altını ne yapacaklardı acaba diyor dinleyicimiz. Kesin aşiret düğününe götüreceklerdi. Kara para aklama deniliyor. İşler sakat işler, Alman polisi adamı şişler. Ben altın baronu olacağım derken cezaevini boyla.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de yeni hükümet arayışı uzuyor. Sol Parti, Yeşiller ve SPD arasındaki 3. ön görüşmeden de sonuç çıkmadı. 3 parti bugün yeniden bir araya geliyor. SPD ve Yeşiller resmi sondaj görüşmelerine başlamadan önce Sol Parti'den özellikle antisemitizm konusunda açık ve bağlayıcı bir tutum istiyor. CDU ise görüşmelerin uzamasını taraflar arasında ciddi sorunlar bulunduğunun göstergesi olarak değerlendiriyor. Berlin'de 7 Ekim'in 3. yıl dönümünde düzenlenen Filistin yanlısı gösteri polis tarafından sona erdirildi. Oranienplatz'ta yaklaşık 700 kişi toplandı ve Kreuzberg'de yürüyüş yaptı. Polis kuralların tekrarlanan biçimde ihlal edildiğini, görevlilere saldırılar olduğunu ve Hamas'a ait yasaklı sembollerin kullanıldığını açıkladı. Aynı gün Babelplatz'da düzenlenen anma etkinliğine ise 1700 kişi katıldı. Berlin yakınlarındaki Biesenthal'de meydana gelen ağır trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Polise göre bir otomobil sürücüsü L200 karayolunda birden fazla aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen 3 mopedle çarpıştı. 3 moped sürücüsü ile bir yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Berlin'de sürücüleri 2 önemli trafik kısıtlaması bekliyor. A100 üzerindeki Rudolf Wiesel Köprüsü'nde çalışmalar yapılacak. Her iki yönde dıştaki birer şerit kapatıldı. Teknik incelemelerin yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor. Günde yaklaşık 180 bin aracın geçtiği köprü Berlin'in en yoğun noktalarından biri.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir araştırmaya göre Almanya kritik altyapıların korunmasında bazı alanlarda 10 yıldan fazla geride. Uzmanlara göre temel sorun teknoloji değil, kurumların yeterince hızlı birlikte hareket edememesi. Örneğin bir drone tespit edilse bile yetki ve bilgi aktarımı sırasında zaman kaybediliyor. Araştırma polis, afet, koruma, Bundeswehr ve altyapı işletmecileri arasında daha hızlı bilgi paylaşımı, ortak kriz planları oluşturulmasını istiyor. Casusluk şüphesiyle tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning hakkında yeni bir iddia gündemde. Bild gazetesine göre 80 yaşındaki Hanning uzun süredir mali sıkıntı içinde yaşıyordu ve emekli maaşına haciz konulmuştu. Sorunların yönetimde yer aldığı Letonya'daki PNB Banka'nın iflasından kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak mali sıkıntılarla casusluk suçlamaları arasında kanıtlanmış bir bağlantı bulunmuyor. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Zerrin Özer, basit numaralar. Habt ihr das mit dem Typen aus Tuttlingen gehört, der sich bei Tesla beworben hat und eine Absage bekommen hat? Nein, hast du nicht? Dann hör mal rein, Alter. 41 yaşındaki bir Alman Tuttlingen'den, Baden-Württemberg'te Stuttgart yakınlarındaki Tuttlingen'den diyor ki ben diyor Tesla'ya diyor iş başvurusu yapacağım diyor. Der bewirbt sich hier in Brandenburg bei Tesla, wird auch dann eingeladen. So, und Personalabteilungdakiler diyor ki okay, wir melden uns bei dir. Und dann kommt so voll die fette Absage, Alter. Oder hızını alamıyor, diyor ki size diyor patlatacağım, bombayla patlatacağım diyor, tehditte bulunuyor. Bununla da kalmıyor, bir de personel abteilungda kendisini işe almayanlara paketle şey göndermiş, domuz gözü göndermiş. This is so, ich beobachte euch. Hemen bunu mahkemeye veriyorlar, mahkeme cezayı kesiyor, cezaya da itiraz ediyor falan, mahkeme itirazı kabul etmiyor, 13 bin euro şak ceza. Lan domuz gözü ne lan? Kasaba gidip Tesla'ya göndereceğim. Bana bir çift domuz gözü mü gönderdi? Yap dedi. Ne dedi? Hani biz mesela Türkler işe alınmasak ne yaparız? Ya bunda da vardır bir hayır deriz, değil mi? Hani belki daha iyi bir iş bulacağım. İyi tarafından bakarız. O müdürle zaten yapamazdım. İşte... Hayırlısı buymuş. Müdüre en fazla dersin ki ich weiß wo dein Auto ist dersin. Domuz gözü ne lan? Ha belki koç yumurtası gönderirsin.

Devlerin aşkı büyük olur. Ömer yazmış. A3 Köln Richtung Frankfurt kurz vor dem Wiesbadener Kreuz. 120'lik bölgede radar var diyor. Dikkat, dikkat.

Yusuf Güney. Duydun mu? Koç yumurtası gönderseydi daha derin bir manası olurdu demiş dinleyicimiz. Ne gibi bir mana?

0: tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
0: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Metropol FM burası, Çayşekeri programımızın son saniyeleri, son dakikaları. Herkese keyifli güzel sabahlar diliyoruz. Bu çocuklardaki yeme içme bozukluğundan bahsettik. Bununla ilgili hala mesaj geliyor. Hadi son bir tane okuyalım, ondan sonra da son şarkımız geliyor Metropol FM'de Çayşekeri programında. İsmini yazmamış olan bir dinleyicimiz Cengiz Bey. Ha, Cengiz Şakır. Ekmeğe sana yağ sürerdik, üstüne toz şeker ve akşama kadar top oynardık. İşte 70'li yılların Samsun çocukluğu diyor. Şimdi onu burada yap, çocuğuna ver. Çocuğun seni mahkemeye verir. Annem babam beni zehirlemeye çalışıyor diye. Onlar beni öldürecek diye. Yok etam da hemen devreye girer ha, ne yapıyorsun sen diye. Et yemek neredeyse suç sayılacak ha Almanya'da harbi. Ondan sonra asker bulamıyoruz. Ya kimi göndereceksin askere?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Der Koalitionsausschuss hat sich mehr als 4 Stunden mit dem weiteren Reformprogramm befasst. Die Fraktionsspitzen von Union und SPD sprechen von einer guten und konstruktiven Atmosphäre. In einer ersten Erklärung heißt es, man habe sich zu einer zügigen Umsetzung der Reformvorhaben bekannt.
2: Wirtschaftswachstum, sichere Arbeitsplätze und der gesellschaftliche Zusammenhalt sollen im Zentrum der weiteren Arbeit der Koalition stehen, heißt es, und die geplanten Reformen zügig zum Abschluss gebracht werden. Einigkeit gab es in der Frage der Abgrenzung von politischem Extremismus, rechts wie links. Die Fraktionschefs sprechen in der Erklärung von einer historischen Bewährungsprobe für die Demokratie. Man sei aber fest entschlossen, das Land nicht den Extremisten zu überlassen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: In Berlin haben sich Linke, Grüne und SPD nach langen Diskussionen auf eine gemeinsame Linie gegen Antisemitismus geeinigt. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur aus Parteikreisen. 2,5 Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus dürfte damit der Weg für Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung frei sein. Die 87-jährige Spanierin, deren Zwangsräumung vor 2 Wochen Massenproteste ausgelöst hat, ist gestorben. Die Seniorin war nach jahrelangem Kampf mit dem Vermieter nach 70 Jahren aus ihrer Wohnung geworfen worden. Die Proteste in Spanien dürften jetzt noch einmal zunehmen.
3: Mit einem Mosaik aus Kerzen auf dem Protestcamp in Madrid und einer Mahnwache vor dem Parlament haben Hunderte der verstorbenen Rentnerin Mari Carmen gedacht. Wir spüren den Verlust wie unseren eigenen, schrieb Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez in den sozialen Netzwerken. Die Notlage auf dem Wohnungsmarkt dürfte zum bestimmenden Thema des Wahlkampfs werden. Spaniens Gewerkschaften haben gestern zu einem Generalstreik am 11. November aufgerufen. Aus Barcelona, Julia Macher.
1: Läuft in der Nähe des Münchner Flughafens ein Puma herum? Eine nächtliche Wärmebildkamerasuche hat keine neue Spur gebracht, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Gestern hatten Einsatzkräfte das Naturschutzgebiet schon mit Hubschrauber, Drohnen und am Boden durchkämmt. Ein Jäger hatte zuvor mit einem Nachtsichtgerät ein verdächtiges Tier gefilmt. Ein Experte hält es für möglich, dass es sich um einen Puma handelt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Zener.
4: Güçlü, İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir bina sabaha karşı çöktü. Neler var bilgi olarak bu gelişmeyle ilgili?
5: Evet, sabah Türkiye saatiyle 5.40 sularında bu 6 katlı bina, zemini de vardı toplamda 7 katlı bir bina, İlk 3 katı çöktü. Şimdi bu bina içerisinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarılan 5 kişi de var. Sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptı bu açıklamayı. Şu anda 7 kişi olduğu tahmin ediliyor enkaz altında ve 4'üyle de temas sağlandığını söyledi İstanbul Valisi.
4: Fon soruşturmasında adı geçen eski bakan AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya İstanbul'da ifade verdi. Partiden istifa ettiği de belirtiliyor. Ayrıntıları alalım.
5: Evet, öncelikle senin de ifade ettiğin gibi AK Parti'den istifa ettikleri iddiası var. Herhangi bir şekilde bir ihraç söz konusu olmadığı söylendi. Fatma Betül Sayankaya'nın ifadesi de ortaya çıktı. Bu soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duyduğunu, bu sebeple de elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini söyledi.
4: Sermaye Piyasası Kurulu Odine hisselerinde yapılan işlemlerle ilgili 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu habere bakalım şimdi.
5: Evet, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan şu ara sık sık haberler alıyoruz Taner. Çeşitli adımlar atıyorlar. 21 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirildi. 16 kişinin de sermaye piyasası lisansları yasak süresince iptal edildi.
4: Güçlü, Türkiye'de çok tartışılan bir konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi. Bununla ilgili ayrıntıları tekrar alalım.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cemil Tugay'ın AK Parti rozetini taktı. Daha sonra Tugay bir konuşma yaptı. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi ve bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleridir diyerek AK Parti'ye geçti. Tabii hem yeni partiden hem de CHP'den kendisine tepkiler vardı. Dün İzmir'de vatandaşlar da sokaklara çıktılar ve Cemil Tugay'ı protesto ettiler.
4: Basketbol Avrupa Ligi'nde bugün bir maç var. Diğer yandan Fenerbahçe Tarfin FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu. Şimdi bu karşılaşmaları alalım.
5: Evet, öncelikle Fenerbahçe bu akşam Euroleague'de Panathinaikos deplasmanına çıkıyor. Bu karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Ve senin de ifade ettiğin gibi Fenerbahçe Tarfin FIBA Kadınlar Süper Kupası finalinde karşılaştığı CBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemine İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 12 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 16 derece arasında değişecek. Öğleden sonra bulutlu ve yer yer yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak, yağış bekleniyor. Hava durumu sizlere, Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 29 sent. Çeyrek altınsa 207 euro 1 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 7 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
1: Kita Kleine Wetkinder.
0: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
1: Kita Kleine Wetkinder in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
2: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
3: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
2: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
3: Bekleme.

0: teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
1: Bak beni dinle, altın al.
2: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
3: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
2: Flege Gaat başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
3: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: Mı bir numara?
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
2: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
3: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
4: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
5: Reinigung? Sibel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Sibel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0170 473 5647 oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Sibel Cleaning.
6: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
7: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
6: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Senatosu Charlottenburg'daki 950 kişilik mülteci konaklama merkezi konusunda anlaşamıyor. SPD yönetimindeki Sosyal İşler Dairesi Zorstrasse'deki eski ofis binasına Şubat ayından itibaren mültecilerin yerleştirilmesini istiyor ve dönüşümün büyük ölçüde tamamlandığını belirtiyor. CDU yönetimindeki Maliye ve Eğitim Daireleri ise binanın öğrenci konusu veya okul olarak kullanılıp kullanılamayacağının yeniden incelenmesini talep ediyor. Berlin'de yeni hükümet arayışı uzuyor. Sol Parti, Yeşiller ve SPD arasındaki 3. ön görüşmeden de sonuç çıkmadı. 3 parti bugün yeniden bir araya geliyor. SPD ve Yeşiller resmi sondaj görüşmelerine başlamadan önce Sol Parti'den özellikle antisemitizm konusunda açık ve bağlayıcı bir tutum istiyor. Berlin'de sürücüleri 2 önemli trafik kısıtlaması bekliyor. A100 üzerindeki Rudolf Wiesel Köprüsü'nde çalışmalar yapılacak, her iki yönde dıştaki birer şerit kapatıldı. Teknik incelemelerin yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor. Günde yaklaşık 180 bin aracın geçtiği köprü Berlin'in en yoğun noktalarından biri. Berlin'in ünlü Festival of Light etkinliği yarın başlıyor. Aşkın renkleri temasıyla düzenlenen Işık Festivali'nde Brandenburger Tor, Televizyon Kulesi, Babelplatz dahil yaklaşık 40 nokta ışık gösterileriyle renklenecek. Etkinlikler 18 Ekim'e kadar her akşam saat 19 ile 23 arasında ücretsiz izlenebilecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, eski BND Başkanı August Hanning hakkındaki casusluk soruşturması genişliyor. Dosyanın izi Hamburg'daki blok soruşturmasına uzanıyor. Hanning'in evinde 2025'te yapılan aramalarda görevden ayrıldıktan sonraki yıllara ait çok gizli BND belgeleri bulundu. Savcılık bu bilgilerin eski bir BND çalışanı üzerinden Hanning'e ulaştırılmış olabileceğini araştırıyor. Öte yandan Bild gazetesi 80 yaşındaki Hanning'in uzun süredir mali sıkıntı yaşadığını ve emekli maaşına haciz konulduğunu yazdı. Almanya'da hükümet dijital şiddete karşı korumayı güçlendirmek istiyor. Kabinenin kabul ettiği yeni tasarıya göre yapay zeka ile hazırlanan sahte çıplak veya cinsel görüntülerin oluşturulması ve yayılması cezalandırılabilecek. Siber takip ve kimlik kullanılarak yapılan deepfake saldırıları için de daha net kurallar getirilecek. Mağdurların içeriklerin silinmesini ve saldırganların tespit edilmesini istemesi kolaylaştırılacak. Haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Hazır mı? O ne ki?
1: Meral, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
0: Eminim çayı da çok güzeldir.
1: Nasıl?
0: Şahane.
2: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
3: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Cottbus Aşrası 3, telefon 610744.
4: 40 yıl Möbel Oazı, büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Cottbus Aram 1, güveniniz için teşekkürler.
5: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
6: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
7: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
8: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse Köşesi, Kreuzberg.
9: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Senton Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.
10: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke. Berliner 44 Getränke.
11: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
12: Flege'de çalışıyor ama kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Berliner Beyer Flege Team sana yeni fırsatlar sunuyor. Sürekli tur yok. Weiterbildung imkanlarıyla kendini geliştir, idari alanda sorumluluk al. Esnek yapı, güçlü ekip de araç imkanı. Berliner Beyer Flege Team. Geleceğin değişsin. Daha geniş bilgi 469-06-775.
13: Euro Gıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
14: Euro Gıda. Wir sind Familie.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Saat 19 ile 20 arası Hayatım Roman programını kaçırmayın. Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Kita, Baustelle oder Hotel. Sibel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0170 473 5647. Oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Sibel Cleaning.
1: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Divan Pflege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
1: Pflegegrad başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
2: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
3: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus Ersin Möbel freut sich.
4: Ersin Möbel.
5: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik. Ulanstraße 28 Kudam.
6: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Flegemetir'le ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Flegemetir. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
7: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
8: Altın al evladım.
7: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
8: Bak beni dinle, altın al.
9: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Cottbuser Straße 3, telefon 6107 4044.
10: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
11: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
10: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslay chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
12: Kanslay Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslay Şirin Çetin.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de Sol Parti, Yeşiller ve SPD'nin resmi sondaj görüşmelerine geçmesinin önü açılıyor. Parti çevrelerinden edinilen bilgilere göre üçlü görüşmelerin en önemli anlaşmazlıklarından biri olan antisemitizm konusunda ortak bir eylem paketi üzerinde uzlaştı. Ayrıntılar henüz belli değil. Berlin Senatosu Charlottenburg'daki 950 kişilik mülteci konaklama merkezi konusunda anlaşamıyor. SPD yönetimindeki Sosyal İşler Dairesi Zorstrasse'deki eski ofis binasına Şubat ayından itibaren mültecilerin yerleştirilmesini istiyor ve dönüşümün büyük ölçüde tamamlandığını belirtiyor. CDU yönetimindeki Maliye ve Eğitim Daireleri ise binanın öğrenci konutu veya okul olarak kullanılıp kullanılamayacağının yeniden incelenmesini talep ediyor. Berlin'de sürücüleri iki önemli trafik kısıtlaması bekliyor. A100 üzerindeki Rudolf Wiesel Köprüsü'nde çalışmalar yapılacak. Her iki yönde dıştaki birer şerit kapatıldı. Teknik incelemelerin yaklaşık iki hafta sürmesi bekleniyor. Günde yaklaşık 180 bin aracın geçtiği köprü Berlin'in en yoğun noktalarından biri. Berlin'in ünlü Festival of Lights etkinliği yarın başlıyor. Aşkın renkleri temasıyla düzenlenen Işık Festivali'nde Brandenburger Tor, Televizyon Kulesi, Babel Plus dahil yaklaşık 40 nokta ışık gösterileriyle renklenecek. Etkinlikler 18 Ekim'e kadar her akşam saat 19 ile 23 arasında ücretsiz izlenebilecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, eski BND Başkanı August Hanning hakkındaki casusluk soruşturması genişliyor. Dosyanın izi Hamburg'daki blok soruşturmasına uzanıyor. Hanning'in evinde 2025'te yapılan aramalarda görevden ayrıldıktan sonraki yıllara ait çok gizli BND belgeleri bulundu. Savcılık bu bilgilerin eski bir BND çalışanı üzerinden Hanning'e ulaştırılmış olabileceğini araştırıyor. Öte yandan Bild gazetesi 80 yaşındaki Hanning'in uzun süredir mali sıkıntı yaşadığını ve emekli maaşına haciz konulduğunu yazdı. Almanya'da hükümet dijital şiddete karşı korumayı güçlendirmek istiyor. Kabinenin kabul ettiği yeni tasarıya zekayla hazırlanan sahte çıplak veya cinsel görüntülerin oluşturulması ve yayılması cezalandırılabilecek. Siber takip ve kimlik kullanılarak yapılan deepfake saldırıları için de daha net kurallar getirilecek. Mağdurların içeriklerin silinmesini ve saldırganların tespit edilmesini istemesi kolaylaştırılacak. Değerli dinleyenler, ilerleyen dakikalarda yine haberlerimizle birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes, die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Berliner Herbst homilileri sonbahar yine rengarenk geçiyor. 80'den fazla Luna Park araçları, heyecan dolu hız trenleri, renkli oyunlar ve lezzetli yiyecekler. Hep çarşambadan pazara kadar giriş ücretsiz. Berliner Herbst home auf dem zentralen Festplatz am Kurzschumacherdamm.
2: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.

0: Hanedan Meraydan. Sushi Yana. 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi Yana. Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
1: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
2: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
3: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.

0: Mobil satışları hızla artıyor. Yılın ilk 8 ayında 1 milyon 640 binden fazla tamamen yani full elektrikli araç trafiğe kaydedildi. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık %45 artış anlamına geliyor. Tam elektrikli otomobillerin Avrupa genelinde pazar payı %21,7'ye yükseldi. En çok tercih edilen motor türü ise %36,6 payla hibrit otomobiller oldu. Yani hem yakıt ve elektrik karışımı modeller. Benzinli ve dizel araç satışları ise gerilemeye devam etti. Almanya'da ve genel olarak elektrikli araç alımlarında uygulanan teşvikler hane gelirine, aile büyüklüğüne ve aracın durumuna göre 1500 euro ile 6000 euro arasında değişen hibe ve bonuslar sunmakta.
1: Grundsätzlich sind je nach den persönlichen Umständen zwischen 1500 und 6000 Euro staatliche Unterstützung drin. Die Basisförderung liegt für reine, neu zugelassene Elektroautos bei 3000 Euro. Für bestimmte Plug-in-Hybride und E-Autos mit Range Extender gibt's die Hälfte. Das gilt übrigens für Kauf oder Leasing.
0: Değerli dinleyenler, yardımlardan yararlanmak için hane halkı yıllık vergilendirilebilir gelirinin belirli bir sınırının genellikle 80 bin euro ile 90 bin euro arası altında olması gerekir. Hanedeki her çocuk için bu sınır arttırılabilir. Aile büyüklüğüne ve kriterlere göre toplam destek tutarı 6000 euroya kadar çıkabilir.
1: Grundsätzlich gilt, das Haushaltseinkommen darf 80.000 euro im Jahr nicht überschreiten. Bei zwei Kindern liegt die Grenze bei 90.000 euro. Für Haushalte mit einem Einkommen von maximal 60.000 euro steigt die Förderung für reine E-Autos von 3.000 auf 4.000 euro. Und wer ein Maximaleinkommen von 45.000 euro im Jahr zur Verfügung hat, der kann 5.000 euro Prämie beantragen. Familien können dann pro Kind zusätzlich zur Basisförderung 500 euro bekommen, insgesamt aber höchstens nochmal 1.000 euro obendrauf.
0: Tam elektrikli araç satışlarında Avrupa'nın en büyük pazarlarında dikkat çekici artışlar kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde Fransa'da satışlar %74, Almanya'da %53, Danimarka'da ise %40'a yükseldi. Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları yılın ilk 8 ayında ciddi anlamda arttı. Avrupa Otomobil Üreticiler Birliği verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde totalde yaklaşık 7,5 milyon yeni otomobil trafiğe kaydedildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %5,3'lük bir artış anlamına geliyor. Elektrikli ve hibrit araçlar ise pazarın 3'te 2'sinden fazlasını oluşturdu. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Town Farm Öberland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
1: Çözüm:
2: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland. Estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
3: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
4: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
3: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
4: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
5: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik. Ulanstraße 28, Kudamm.
6: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
7: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
8: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
9: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
10: İsmail.
9: İmplant için en doğru seçim.
11: İsmail kim kız?
9: 27 yıllık diş doktoru.
11: Ya implant?
10: İsmail.
9: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
12: Doktor İsmail Özkanlı,

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yeni tank rabat artık yürürlükte. Benzin ve dizelde vergi indirimi sürücülerin cebini biraz rahatlatmayı amaçlıyor. Peki vatandaşlar bu indirimi gerçekten hissediyor mu? Sokak röportajlarında görüşler oldukça farklı. Bazı sürücüler otomobili çok az kullandıkları için indirimin bütçelerinde büyük bir fark yaratmadığını söylüyor.
2: Ich fahre nur privat, bin am Wochenende und finanziell würde es für mich jetzt auch nicht so eine große Belastung bedeuten.
1: Bir başka görüş ise desteğin daha fazla ihtiyacı olanlara yönelmesi gerektiği yönünde. Otomobile fazla ihtiyaç duymayan bazı kişiler tank rabattan kendilerinin yararlanmasının gerekli olmadığını düşünüyor.
3: Also eigentlich würde ich meinen Tankrabatt gerne weitergeben an Leute, die den brauchen, aber ich brauche ihn nicht.
1: Aracını zaman zaman kullananlarda ise tablo biraz farklı. İndirimin küçük de olsa yardımcı olduğunu söyleyenler var. Ancak pompada bunun gerçekte kaç euro avantaj sağladığını anlamanın zor olduğundan şikayet ediliyor.
3: Ich fahre ab und zu schon mit dem Auto, das heißt, es hilft mir schon ein bisschen, würde ich sagen. Ich verstehe aber immer nicht so ganz, wie viel es mir jetzt wirklich bringt, weil tanken ist trotz dessen immer noch sehr teuer.
1: Otomobili olmayanlar da tank rabattan doğrudan yararlanamıyor. Bazıları uygulamanın araç sahiplerine gerçekten ne kadar fayda sağlayacağı konusunda şüpheli.
2: Gut, ich habe kein Auto, mich betrifft der Tankrabatt eh nicht. Ob der aber überhaupt was bringt für die, die ein Auto haben, steht auch auf einem anderen Blatt.
1: Bazıları ise indirimi yetersiz buluyor. Onlara göre yakıt fiyatları hala çok yüksek ve devletin fiyatları düşürmek için daha güçlü önlemler alması gerekiyor.
4: Wenn ich ehrlich bin, ich finde es unmöglich. Ich finde, dass der Staat da viel mehr eingreifen müsste. Ist immer noch viel zu teuer.
1: Sokak röportajlarının ortaya koyduğu tablo net değil. Çok araç kullananlar için tank rabat küçük bir rahatlama sağlayabilirken otomobili az kullanan ya da hiç kullanmayanlar etkisini sınırlı görüyor. Ortak nokta ise benzin ve dizel fiyatlarının birçok kişi için hala yüksek olması. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
5: Ay ne yapacağım şimdi?
6: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
5: Ama numarası yok ki.
6: Hemen yaz. 682-77-207.
5: Dur tam yazamadım.
6: 682-77-207.
5: Sonra?
6: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
7: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
8: Meray, çay yapmış.
5: Paketi çok güzel değil mi?
7: Eminim çayı da çok güzeldir. Şahane.
9: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
6: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, gündemde dijital şiddet var. Almanya'da hükümet dijital şiddete karşı yeni bir yasa hazırlıyor. Özellikle yapay zeka ile oluşturulan bu sahte görüntüler, bunların hepsi gündemde. En basitinden bir başlayalım. Taner, dijital şiddet derken biz neyi kastediyoruz?
2: Şimdi burada birçok farklı durumdan söz ediyoruz. Mesela bir kişinin izni olmadan mahrem görüntülerinin çekilmesi, bunun internette paylaşılması, mesela yapay zeka ile kişinin hiç çekilmemiş sahte çıplak ya da cinsel görüntülerinin hazırlanması, bunlara deepfake deniyor. Yeni yasa tasarısı özellikle bu tür saldırılara karşı korumayı güçlendirmek istiyor.
1: Şimdi yapay zeka ile hazırlanmış sahte görüntüyü de hafife almamak lazım. Neden bu kadar ciddi bir sorun? Bunu anlatalım.
2: Evet, çünkü internete yüklenen bir görüntü çok kısa sürede binlerce kişiye ulaşabiliyor. Üstelik de görüntü sahte bile olsa mağdur için sonuçları gerçekten ciddi olabiliyor. İş hayatı var, okul, aile ilişkileri, kişinin psikolojisi bundan tamamen etkilenebilir.
1: Bu yeni yasa peki yalnızca görüntüyü hazırlayan veya paylaşan kişiyi mi hedefliyor?
2: Hayır, burada amaç internet platformlarına da daha fazla sorumluluk verilmesi. Mesela ağır bir ihlal durumunda mağdur mahkeme yoluyla bir hesabın arkasındaki kişinin kimliğinin belirlenmesini isteyebilecek. Bazı durumlarda hesapların geçici olarak kapatılması ve içeriklerin kaldırılması da mümkün olacak. Biliyorsun Almanya'da bu tür girişimler aslında ciddi olarak bir sorun. Hukuka adım atmak çok zor.
1: Evet, neden peki özellikle kadınlardan ve genç kızlardan söz ediliyor?
2: Çünkü Adalet Bakanlığı'na göre, ki Adalet Bakanı Hubi'nin de bir açıklaması var, dijital şiddetten kadınlar ve genç kızlar daha çok sık etkileniyor. Özellikle de sahte cinsel görüntüler, gizli çekimler, internette yine uygun olmayan saldırılar bu grubu daha fazla hedef alabiliyor.
1: Peki bu yeni yasadan bahsediyoruz. Şu anda yürürlükte mi bu yasa?
2: Hayır, önce federal kabine tasarıyı kabul etti. Şimdi federal mecliste görüşülecek. Milletvekilleri tabii bunun üzerine fikirlerini söyleyecek. Meclise onaylandıktan sonra da Bundesrat'a gidiyor.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: De Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Bu da geçer mi sevgilim? Yokluğundan mı sebep, sustuğundan mı sebep?

0: hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gönlü güzel, muhabbeti bol, yüreği kocaman insanlar. Hepinizin gözlerinizden öpüyorum. Öyle derlerdi bize. Ben o gözlerden öpme olayını hiç anlamam. Çocuklar niye gözlerden öpülür ki derdi. Neyse. Günlerden perşembe, cumaya böyle bir nefes kalmış. Haftanın yorgunluğunu kapının önüne bırakın arkadaşlar. Çünkü önümüzdeki iki saat boyunca burada ne surat asmak var ne de sıkıntıdan patlamak. Burası Metropol FM. Burası rengarenk. Mikrofonun başında kim var? Mahallenizin delisi. Denizi dedim ya, delisi. Deli. Bendeniz DJ Hakan. Ve bugün yine birbirinden güzel şarkılar var. Kahkahamız olacak tabii ki. Canlı telefon bağlantılarımız da var. Sesli mesajlarınızı da, yazılı mesajlarınızı da bekliyorum. Sakın unutmayın. Yalnız bugün cebimde bir de iki tane bilet var arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi? Ezel'in Avrupa turnesi başlıyor. Bu turne için. Geçenlerde canı canına kazandırmıştık bu konser biletlerini. Ama gel gör ki bizim böyle cano canımız o gün çalışıyormuş. Konsere gidemeyecekmiş. Bana ne dedi biliyor musunuz? Hakan, bu biletleri boşuna gitmesin. Sen bunları böyle yeniden daha iki kişi daha sevinsin. Vay be. Oğlum senin o güzel yüreğini yerim ben. Yerim. İşte paylaşmak budur. Hatun konsere gidemiyor ama başkaları eğlensin diye düşünüyor. Helal olsun sana, kocaman bir alkış diyoruz ve tam şarkıya girecektim ki bir telefon geldi. Merhabalar, buyurun.
1: Merhaba, ben biletler için aramıştım. Doğru mu?
0: Yanlış. Siz beni dinlemez. Bilet. Bakın, bilet kelimesini duyar duymaz arıyorsunuz. Biletin bir de sonradan gelen cümleyi de eğer böyle tam bir şekilde dinleyecek olsaydınız beni aramazdınız şimdi. Ne zaman arayacaksınız biliyor musunuz?
1: Ne zaman?
0: Beni şimdi arayın dediğim zaman. Anlaştık
1: ne
0: mı?
1: Ne zaman diyeceksiniz?
0: Ya sen ne uyanıksın böyle. Nerelisin sen?
1: Mardinliler.
0: Sizleri en güzel bir şekilde temsil eden isim neydi?
1: Aleyna.
0: Evet, Aleyna. Şimdi Aleyna, dediğim gibi biraz sonra beni arayın dediğiniz zaman şimdi söylemeyeceğim bunu. Heyecan dorukta olsun diyorum. Peki bir şey soracağım sana Aleyna.
1: Tabii.
0: Kimin konseri için bilet vereceğim?
1: Ezel.
0: Onu biliyorsun bari. En azından onu biliyorum. Onu bilmeyenler de var. Biliyor musun böyle? Senin gibi arayıp da kimin konseri? Bilmem ki diyenler var. Bazıları ne diyor biliyor musun? Konu neydi abi?
1: Neyle dinliyorlar acaba?
0: Efendim?
1: Yok.
0: Ne dedin? Ne dedin? Söyle. Neyle mi dinliyorlar? Radyoyla dinliyorlar herhalde diye. Teşekkürler Aleyna ve tekrardan şeyde kal, tamam mı? Radyonda kal, beni arayın dediğim zaman bakalım o zaman da arayıp böyle hatta düşecek misin? Teşekkür ederim, kendine iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere. Tschüss. Evet, programı iyi bir giriş yaptık. Artı 18 ile ama ben değil Aleyna. Elveda diyor. Çok güzel bir şarkı. Muazzam. Nerede tabii ki rengarenkte.

Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bugün bu iki saatlik yayın içerisinde öyle bir soru soracağım ki vallahi cevabı çocuk oynayacak, inanın bana. Ama soruyu doğru cevaplayan şanslı dinleyicimiz Ezel konserine iki kişilik biletin sahibi olacak. Yalnız burada tabii ki ufak bir çakallığım var arkadaşlar. Soruyu ne zaman soracağımı söylemiyorum size. Belki birazdan, belki bir saat sonra, belki de böyle hiç beklemediğiniz bir anda olacak bu. Tamam mı? O yüzden kulağınız bende olsun. Ben haydi telefonlara dediğim anda yapışın telefona. Önceden arayıp da Hakan biletleri bana ver, ben seni çok seviyorum demek yok, biliyorsunuz. Beni sevmek bedava. Bilet kazanmak için soruyu bilmen lazım ama. Beni de kim ne yapsın ki ya? Kendi kendime gelin gibi oluyorum burada. Hadi bakalım. Radyonun sesini biraz daha açın. Yüzünüzdeki o asık suratı lütfen silin arkadaşlar. Tamam mı? Bırakın şöyle. Havamız ne kadar böyle gri de olsa ne? Evdeyseniz böyle kahvenizi böyle kapın. İşteyseniz patrona fazla çaktırmadan kulak verin böyle. Direksiyon başındaysanız da gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun. Anlaştık mı? Çünkü siz varsınız diye bu mikrofonun da tadı var. Siz varsınız diye bu rengarengin rengi var. Ben burada tek başına konuşsam en fazla beni Serdar alkışlar ama o da gitti. Evet, burası Metropol FM. Burası rengarenk. Ben DJ Hakan, 2 saat boyunca kaçış yok. Teslim olun.

0: Rege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Flegemit ile ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Flegemitil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de. Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
1: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
2: H&V Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
3: Çözüm.
4: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
5: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
6: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
7: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
6: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslay Çetin'e git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
8: Kanslay Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslay Şirin Çetin.

0: insan böyle aklına 40 tane soru geliyor. Dün yine bir kadın çıktı karşıma. Kadıncağız bir yıllık evliymiş. Ve diyor ki arkadaşlar, iyi dinleyin şimdi. Bu kadının derdini bir kulak verelim.
1: Evliliğin birinci senesinden sesleniyorum.
0: Bir daha söyleyeyim. Evliliğin birinci senesinden sesleniyorum diyor.
1: Bir senedir sadece yaptığım tek şey kocamın karnını doyurmak. Sadece mutfaktayım. Durmadan yemek yapıyorum. Ne yapacağımı düşünüyorum. Sabah kalkıyorum. Ne yapacağımı düşünüyorum. Akşam yatıyorum. Ne yapacağımı düşünüyorum. Durmadan yemek düşünüyorum. E bu normal bir şey mi bilmiyorum. Ama evliliğin birinci senesinde imdat diye bağırmak istiyorum. Sadece mutfaktayım.
0: Evet, duydunuz. Evliliğin ilk senesinde sadece mutfaktaymış ve imdat diye bağıracağım diye. Siz de kendinizi böyle hissediyor musunuz? Her gün aynı işleri yapmaktan böyle bunaldınız oluyor mu? Evde yemek işini kim üstleniyor mesela? Birlikte mi yapıyorsunuz yoksa biri sürekli açtı, diğeri müşteri mi? Var mı böyle bir şey? Hadi bakalım. Mesajlar gelsin. Kadınlar da erkekler de katılsın tabii ki. Bakalım evlerde kim şef, kim garson, kim sadece tadım komisyonu? Onu da öğreneceğiz. Ve bu arada arkadaşlar, geldi bile mesajlar. Kocamı nasıl doyuracağımı diye düşünüyorsun. Yahu adamı her gün 5 yıldızlı otelde ağırlamak zorunda değilsin diyor. Ne çabuk yazdınız o mesajı öyle. Bugün menemen, yarın makarna. Beğenmiyorsa buyursun mutfağa diyor. Bir diğer dinleyicim. Kendine bir hayat kur be güzelim diyor. Kitap oku, dans kursuna git. Doğru söylüyor değil mi mesela? Bisiklete bin. Evlilik cüzdanı alırken yanında aşçılık diploması vermediler herhalde diyor. Bir dinleyicim, ay çok üzüldüm diyor, sadece üzülmüş. Neneler ve dedeler de nereden gelmiş, haydan gelen huya gitmiş, bence düşünmeye devam etsin Çimen. Çimen, senin dediğini sadece sen anladın. Anlayan varsa parmak kaldırsın arkadaşlar. Var mı böyle bir şey? Sonra bir dinleyer dinleyeceğim. Nebahat diyor ki, sen mi arada dolaşıyorsun sosyal medyada, çıkmıyorsun gibi geliyor bana. Bu diyene bakar mısınız? Bir diğer dinleyeceğim. Bugün fazla enerjiksin. Evlenme teklifi mi aldın, ne yaptın? Anlat bize de bilelim diyor. Oh! Ne yapacaksın, senin mi var gözün bende? Yoksa düğünüme gelip para mı takacaksın?

0: var, yalanın batsın deri. Evet, sosyal medyada dolaşırken arkadaşlar bir hanımefendi diyor ki bir senedir evliyim diyor. Yalnız her gün kocama yemek yapmaktan bıktım. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Akşamdan başlıyorum düşünmeye diyor. Yani hiç mi böyle aklından şey geçmiyor, ne bileyim. Asfaltiyeden denkin yani. Bisiklete bin, dışarı gez. Yani bak, ich bin sprachlos, farkındaysanız değil mi? Yani bu hayat böyle domates, patates, soğan üçgeninden ibaret değil. Bir dinleyicim diyor, Gala Hakan, bu nasıl bir adam? Sırf yemeği içmeyi mi düşünüyor? Kadın da bu kadar yemeği yapmayı ne yapacağını düşünüyor diyor. Yani şimdi adam belki düşünmüyordur, kadın kendini öyle hissediyordur mutlaka. De arbeitet, o işe gidiyor, benim mutlaka yemek yapmam gerekiyor diye böyle öyle bir hisse kapılmış. Bir diğer dinleyicim diyor, ay çok üzüldüm, ben 8 senedir evliyim abi diyor, hiç isyan etmedim diyor. Wow. 8 senedir kocana yemek yapıyorsun demek. Hala memnunsun ha? Vallahi sen evlenmemişsin, mutfağa böyle gönüllü yazılmışsın. Bana soracak olursa. Bir de kocanı arayalım, soralım ne diyor bakalım. Maşallah 8 senedir. 8 senedir aynı müşteriye hizmet veriyorsun. Vallahi. So, und jetzt machen wir weiter. Bu arada şimdi yine sosyal medyada bir tane video var. Onu belki siz de mutlaka biliyorsunuzdur ama bunu çalmadan edemeyeceğim. Şimdi bir çocuk diyor ki işte baba falan bir şey soracağım. Konuşma diyor. Al diyor. Yani ben söylemeyeyim de dinleteyim size.
1: Baba bir şey diyeyim mi?
2: Hiçbir şey deme. Al etli ekmek ye. İnsanlık kur. Kotek.
0: Ne kadar güzel bir baba değil mi?
3: Bir

0: bizler daha neler diyeceğiz neler. Ve devam ediyoruz. Sosyal medyada bir kadın isyan ediyor. Bir senedir evliyim diyor. Bir senedir evliyim ama her gün yemek yapmaktan ne yapacağım falan şaşırdım kaldım diyor. Akşamdan yatarken öyle düşünmeye başladım diyor. Yani evliliğin sadece yemek yapmaktan ibaret olduğunu mu zannediyor? Birisi şunu silkelesin arkadaşlar. Bir dinleyicim diyor ki yanımda çalışan helferin yani yardımcılardan evlenecekleri evliliği hazırlamak için her sabah çay demlettiriyorum diyor. Bir tanesinin düğünü yakın diyor. Daha çay bile demleyemiyorlarsa. Eyvah. Bir başka dinleyicim bakalım ne diyor.
1: En mantıklısı haftalık beraber plan yapmak. Yemek planı.
0: Oo, beraber yemek planı yapacak da yemeği kim yapacak? Ya plan yapmak kolay ama yemeği yapmak kolay değil mi? Zor. Ahmet. Bakalım ne diyor?
2: Abi imdatı bağırmasın, kazanla yapsın, bütün günlük olsun. İki kazan yemek yapsın, yesin.
0: Ahmet. Allah'ını seversen sen günde bir kazan yemek mi yiyorsun? Sen nasıl bir adamsın öyle? Dur şu fotoğrafına bakayım. Aa, sen yemişsin bayağı kazanları. Afiyet bal şeker olsun. Kucağına da kocaman bir balık almış. Fotoğraf çekiyor. Allah daha çok versin.

Evet, bir kadın isyanı var. Bir senedir evliyim diyor ama her gün yemek yapmaktan bıktım, ben ne yapacağım diyor. Bir sene her gün kocamın yapacağı yiyeceği yemekleri düşünüyorum diyor. Burada Nebahat adına bir dinleyicim diyor ki, kadınlar kendileri yemek yemiyorlar mı diyor. Sadece kocalarını mı hazırlıyorlar, anlamadım ki diyor. Vallahi yani Nebahat, sana bir şey söyleyeyim mi? En mantıklı yorum senden geldi şimdiye kadar. Bakayım başka bir dinleyicim ne diyor. Selamlar Hakan diyor. Köln'den Serkan. Bu vatandaş evliliği Rio Karnavalı zannediyor herhalde diyor. Zo, başka bir dinleyicim. Bakalım WhatsApp diye. Kalbe giden yol mideden geçermiş. Bacım otoyol yapmış. Çok iyi, bu da çok iyi. Zo, ne düşünüyorsunuz başka? Var mı böyle? Hoş geldin Hakan. Gail deme sakın, öğretmenimiz kızıyor. Evet, arada sırada Gail dediğim için dün bir öğretmen aradı. Bunu söylemeyin, hiç yakışmıyor size dedi. Şimdi yine demiş mi oğlum, anlamadım ki. Evet, şimdi de bir yemek tarifi geldi arkadaşlar. Mustafa İzmir'de. Kendisi diyor ki, bayan arkadaşlara tavsiyem eşlerine yemek yaparken akıllarında bulundursunlar. 1. Süte yatırılmış Kellogg's. 2. Marketten alınmış hazır salata. 3. Sıcak suda haşlanmış yumurta. Eğer isterlerse daha çok yemek tarifi verebilirim. Köln'den Mustafa. Allah razı olsun. Bu benim de işime yaradı aslında, var ya. Seden Gürel'le ilerliyoruz. Olmaz olsun. Olmaz demeyin arkadaşlar. Her şey mümkün biliyorsunuz. 13.38 oldu saatlerimiz. Rengarenktesiniz. Keyfiniz rengarenk olsun.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Yeme içme bozukluğu Mager Zucht nedeniyle geçen yıl 6000 çocuk hastanelik olmuş. Bunların neredeyse tamamı kız çocuğu. Gelsah'tan taksici Faris. Sabah pişirilen mercimek çorbası var ya, sobanın üstünde pişirirdi annem diyor. Bir kokusu vardı diyor. Mis gibi diyor. Evet, böyle şeylerle büyüdük abi biz. Ne oldu, bir şeyimiz mi eksik? Neymiş, kilo alırmışım. Salatalık kabuğu yiyeceğim. Pirzola var, iyi et yemiyorum ben. Yeni nesil ne bilir abi ya. Kemik yalamayı ya. Onun verdiği zevk, bir de onun içindeki ilikleri böyle sülük gibi.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Remix. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes. Die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Berlin'e herbst homilileri sonbahar yine rengarenk geçiyor. 80'den fazla Luna Park araçları, heyecan dolu hız trenleri, renkli oyunlar ve lezzetli yiyecekler. Hep çarşambadan pazara kadar giriş ücretsiz. Berlin'e herbst homi auf dem zentralen Festplatz am Kurtschumacher'dam.
2: Euro Gıda, hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
3: Die Profis, wenn es um ihren Einkauf geht. Euro Gıda, wir sind Familie.
4: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu.
5: Nasıl oldu kız bu?
6: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
7: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
8: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.
9: Kahvaltı hazır mı?
10: O ne ki?
11: Meray, çay yapmış.
12: Paketi çok güzel değil mi?
9: E

0: hiçce vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

0: Hadisi'yi dinledik. Deli olan dedi. Metropol FM rengarenk devam ediyor. Evet ve bu arada Hakan, Ezel'in biletleri nerede diye soranlarınız var. Biraz sonra bu biletleri sizlere armağan edeceğim. Beni arayın dediğim zaman Ezel'in Avrupa turnesi için iki tane biletim var arkadaşlar. O biletler sizlerin olacak. Sponsored by Can Ocağan'a. Aslında bu biletleri Can Ocağan'a kazanmıştı iki gün öncesine ama benim işim var. Ben gidemeyeceğim Hakan. Böyle başkalarına verirsen... Arkadaşlar bu biletleri de Can Ocağan'a borçlusunuz. Söyleyeyim size. Evet, konumuz yeni evlenen bir kadın diyor ki ya diyor her gün kocama ne yemek yapacağım diyor. Düşünmekten diyor artık kafayı yiyeceğim diyor. Her gün diyor. Ne yapmam gerekiyor diyor. Ağlıyor. Selçuklu bir arkadaşımız var. Hakan merak ettim sen ne yemek yaptın bugün diyor. Vallahi ben ne yaptım biliyor musun? Kellogg's yaptım kendime. İşe gelmeden önce alelacele aynı o şekilde ilerledim. Bir başka dinleyicim. Diyor ki bu Metin Bursa'dan diyor erkekler eşlerine mutfakta yardım etsin diyor. Evet, burayı boş bırakıyorum. Siz noktalara istediğinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir dinleyeceğim. Hakan çok pis gaza geldim. Eve gidip masaya bir yumruk vurup bugün yemekleri ben yapacağım. Ulen diyeceğim diyor. Evet, sizleri böyle gaza getirebiliyorsak ne mutlu bize. İnşallah pozitif olur da masa kafanda kırılmaz ben sana söyleyeyim. Başka bir dinleyicimiz. Sesli bir mesaj göndermiş.
1: Her gün kuru fasulye patlıcan yememiz lazım.
0: Bu nereden çıktı?
1: Bu anay, anne bu sene bir tık köye gitmeyelim.
0: Oğlum sen nereden çıktın orada? Evet, kuru fasulye dedi, soğan, patlıcan dedi. Neyse, bir dinleyicim bakalım ne demiş, ona kulak veriyoruz.
2: Hakan, bu konuda benim şöyle bir diyeceğim var. Erkek millete akıllı olmalı arkadaşlar. Kadını isyan ettirmemek için. Haftanın 4 günü, 5 günü kadın yapıyorsa bir günü sen yapacaksın yemeği. Gözüne batmayacaksın. Olay bundan ibaret. Hadi iyi yayınlar.
0: Evet, arayı da iyi buluyorsun yani. Çakal seni.

0: Alsınlar arkadaş, alsınlar. Çok kısa bir ne bileyim, sosyal medyada dün dolaşırken karşıma çıkan bir şeyi böyle ufak bir haber yapayım dedim. Yani başımdan geçen bir şey anlatayım dedim ama o kadar çok katılım var ki ben şaşırdım burada. Bir dinleyicim diyor ki, radyolarını yeni açanlar için. Yeni evli bir kadın, bir senedir evli ve her gün yemek yapmakta, nasıl yemek yapacağım diye kafayı yiyorum diyor. Hep böyle düşünüyorum, akşamdan yatarken bile düşünmeye başladım. Bugün kocamı nasıl doyurabilirim diye. Burada kocamı nasıl doyurabilirim diye serzenişte bulunurken kendisi doymuyor sanki. Aynur diye bir dinleyicim diyor ki, ben kocama 30 sene yemek yaptım. Hem yerdi hem de yemeğe kusur bulurdu diyor. Şimdi yapmıyorum artık. Önceden yaptıklarımı geviş getirsin. Burada belki olabilir, normaldir. Gevişin ne olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar, Google'a girin, geviş diye yazın, çıkar. Benim anlatmam çok uzun sürer. Bir başka dinleyicim diyor ki, bence kocası ondan her gün yemek yapmasını beklemiyordur ama hanımı her gün yemek yaptığı için eşi üzülmesin diye yiyordur. Edubus yazıyoruz. 22 yıllık evlilikten sonra ben kilolarımı vermeye başardım. Çünkü artık düzenli spor yapıyorum ama eşim maalesef kilolarıyla kaldı. Bundan dolayı yeni evlilere dikkat edin diyorum. Arkadaşlar duydunuz değil mi? Bir başka dinleyicim. Bakayım bu ne diyor. Bir dinleyelim.
1: Evliliğin yemek yemekten, yemek yapmaktan daha fazlası olduğunu anladığı gün o da telaş etmekten, endişe etmekten vazgeçer eminim.
0: O nasıl gülüştü kız sonda? Bir daha dinleyelim, Allah'ını severseniz bir daha dinleyelim bakalım.
1: Evliliğin yemek yemekten, yemek yapmaktan daha fazlası olduğunu anladığı gün o da telaş etmekten, endişe etmekten vazgeçer eminim.
0: Bu aynı şeye benzedi.

0: Gönlümüzdeki saat içerisine ezelin biletlerini sizlere armağan edeceğim. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Die Bundesregierung blickt deutlich optimistischer auf die deutsche Wirtschaft. Für dieses Jahr rechnet sie nun mit einem Wachstum von 1,3%. Im April waren es noch 0,5%. Als Gründe nennt das Wirtschaftsministerium vor allem stärkere Exporte, staatliche Investitionen und höhere Verteidigungsausgaben. Die Folgen des Iran-Kriegs und die gestiegenen Energiepreise hätten die Konjunktur weniger stark belastet als zunächst befürchtet. Auch für 2027 wurde die Prognose leicht angehoben. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche warnt allerdings davor, den Aufschwung schon als gefestigt anzusehen und fordert weitere Strukturreformen. Krankheiten und Gesundheitsprobleme haben im Jahr 2024 in Deutschland direkte Kosten von fast 530 Milliarden Euro verursacht. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach stiegen die Krankheitskosten gegenüber dem Vorjahr um knapp 8%.
3: 6.330 Euro an Krankheitskosten sind für jede einzelne Person über das Jahr gesehen im Schnitt ausgegeben worden. Dazu zählen Behandlungen, Prävention, Reha oder Pflege. Die höchsten Kosten verursacht haben Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems, gefolgt von psychischen Erkrankungen, zu denen auch Demenz gezählt wird, und Muskel- oder Skeletterkrankungen wie Rückenschmerzen. Bei Frauen sind die durchschnittlichen Kosten höher, was vor allem daran liegt, dass Frauen älter werden als Männer. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
2: Europas größter Billigflieger Ryanair streicht sein Angebot in Deutschland zusammen. Rund jeder 10. Flug soll zum Winterflugplan eingestellt werden.
4: Es trifft vor allem den Hauptstadtflughafen. Den beschreibt Ryanair selbst als erfolglosesten Flughafen Europas. Dort schließt die Airline ihre Basis mit 7 Flugzeugen. Rund die Hälfte des Angebots wird gekürzt. Einige Strecken wie Gran Canaria oder Palermo fallen ganz weg, andere werden ausgedünnt. In Memmingen und Köln bietet Ryanair dagegen künftig mehr Flüge an. Neu dazu kommen Saarbrücken und Friedrichshafen. Die irische Airline begründet den Schritt mit hohen Gebühren und der Luftverkehrssteuer. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
2: Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr häufiger Busse und Bahnen im Nahverkehr genutzt. Laut Statistischem Bundesamt gab es ein Plus von 2% gegenüber dem Vorjahr. Die Busse im Liniennahverkehr bedienten rund 5,5 Milliarden Passagiere. Im Nahverkehr mit der Bahn waren 2,8 Milliarden Menschen unterwegs. Bei den Straßenbahnen gab es dagegen keine Veränderungen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhabalar, güçlü iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Güçlü İstanbul'da Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3. katı çöktü. Detaylar neler? Diğer yandan çökme ihtimali olan bina sayısı da korkunç düzeyde bu kentte. Bize neler aktaracaksın?
6: Tabii İstanbul'da Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana gelince enkaz altında bulunan 14 kişiden 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı. 3 kişiyi de çıkarma, kurtarma çalışmaları bir yandan devam ediyor. Ki hem bu binanın şu anda çökme riski var, hem de çok fazla sayıda bu bölgede 100 binin üzerinde binanın riskli olduğu bilgisi paylaşıldı. Bir yandan da Maltepe'deki bu binanın çökmeden önceki son haline ilişkin açıklamalar geldi ki bu binanın üst 2 katının sonradan yapıldığı bilgisi, alt katının da korozyona uğradığı bilgisi paylaşıldı.
5: Son okul saldırılarından sonra okullarda yeni güvenlik önlemleri tekrar masaya geldi. Nedir?
6: Evet, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir açıklama yaptı. Şubat itibariyle farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız dedi. 25 bin bahçe görevlisinin okullarda istihdam edildiğini söyledi. Güvenlik açısından her okulu farklı şekilde değerlendiriyoruz dedi. Okul bahçe duvarlarının durumundan elektronik güvenlik sistemlerine kadar çalışmalar gerçekleştiriyoruz dedi. Öğretmenlerin özellikle okul içerisinde önlükle olmaları gerektiğini söyledi. Bir öğretmenimiz öğrencilerin önünde LGBTİ ya da benzeri bir çağrışım yapacak bir şey girse bu beni rahatsız eder diye konuştu.
5: NATO benzeri olarak nitelenen Mekke İttifakı kurulmuştu. İttifak dolayısıyla Türkiye'nin bölgeye asker göndereceği iddia ediliyordu. Bu Milli Savunma Bakanlığı'na da soruldu ve cevap alındı. Nedendi?
6: Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'ndan önce şöyle bir açıklama geldi. Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklaması geldi. Ve kuvvet süreci anayasa yürütecek denildi. Daha sonra bir soru soruldu Türk askeri Riyad'a gidecek mi diye. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir cevabı geldi yine. Yani şu an için net bir cevap olmasa da Türk askeri de konuşlandırılacak gibi görünüyor.
5: Ve futbolda kazan kaynıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yarın toplanacak. Arda Turan milli takımın başına mı geliyor ve uzun aradan sonra Süper Lig tekrar başlıyor?
6: Evet, öncelikle futbolda Türkiye Futbol Federasyonu'na bakacak olursak Cuma günü yani yarın bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu arada Futbol Federasyonu'ndan istifalar da vardı. Futbol Federasyonu acaba bir seçime gidecek mi, bu merak ediliyor. İtalyan basının bir iddiası bu. Montella'nın yerine Arda Turan'ın getirilebileceği iddiası ortaya atıldı. Henüz doğrulanmış bir iddia değil, onu söyleyelim. Süper Lig yarın Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Samsun Spor, Trabzonspor, Rize Spor, Fenerbahçe ve Beşiktaş Kocaeli Spor maçları da var bu hafta sonu.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
7: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Metropol FM'de devam ediyoruz arkadaşlar ve konuyu bitirmek istiyorum burada. Bir sene boyunca evli kalan bir kadın ben nasıl yemek yapacağım diye şaşırıp duruyor. Bana ne olur lütfen yardım eder misiniz diye de böyle bir imdat çağrısında bulunmuş. Bir dinleyeceğim. Bu da son mesajım olacak. Sizlere dinleteceğim. Sonra diğer konulara geçeceğiz.
8: Merhaba, ben Çingatbahtan Aylin ben. Keşke her gün tek bir menü düşünsem. Biz 6 kişiyiz. Babam bizimle yaşıyor. 3 çocuğumuz var. Eşim vejeteryan. Oğlum sadece et yemekleri seviyor. Bir tane kızım patatesi hiç sevmez. Diğeri hamur işlerini sevmez. Yani ben her gün restoran gibi herkesin gönlüne göre yemek yapıyorum. Sadece pazar günleri dışarıdan yemek yiyoruz. Ama haftanın diğer 6 günü ben her gün çeşit çeşit yemekler yapıyorum. Önerim şu ki liste yapsın, daha kolay. Yani bunun bir kaçışı yok.
0: Yani Allah sabır versin. Gerçek anlamda Allah sabır versin yani. Meine Güte, was ist das? Şimdi böyle ciddi alacak olursanız değil mi böyle? Sadece hafta sonları dışarıda yemek yiyorsunuz. Orada da size bulaşıkları yıkattırıyorlar. Buyurun, kiminle görüşüyorum?
9: Merhabalar, ben Trakyalı Ufuk. Selam Hakan'cığım, nasılsın, iyi misin?
0: Ufuk, herkes seni soruyordu zaten, ne zaman gelecek dediğini.
9: Ben de işte merak etme, sesini
0: duydum. Ama bak, ben sana bir şey söyleyeyim, maaşından keserim ha, böyle bir daha geç kalma, tamam mı?
9: Tamam, affedersin, çok özür dilerim.
0: Tamam, konuyu biliyorsun, bu konu hakkındaki düşüncen nedir? Son ama mesajı da senden alalım.
9: Bir dakika. Ya abi, yeni konuyu açalım ya, boşver konuyu.
0: Tamam, okey, yeni konuyu arkadaşlar, programı Ufuk belirliyor.
9: Aynen. Yani eşin izine gittiğiniz zaman yalnız kaldığınızda ne yapıyorsunuz?
0: Konu o mu?
9: Olsun canım, yani biz erkekler
0: yok,
9: yalnız başımıza kaldık.
0: Yok.
9: Ben yalnız başınayım.
0: Tamam, o senin derdin. Benim başka bir derdim var. Bu şarkıdan sonra sen hatta kal.
9: Tamam.
0: Açıklayacağız. Evet arkadaşlar, Trakyalı Ufuk'la. Ne oldu Ufuk? Konuş. Ne diyeceksin? Hadi söyle evladım.
9: Vallahi öyle. Yani ben yalnız kaldım. Eşim.
0: Tamam, sonra.

0: Metropol FM Rengarenk devam ediyor ve şimdi arkadaşlar size soruyorum. Eskiden gayet normal karşıladığınız, hatta böyle hoşunuza giden bazı şeyler şimdi sinirinizi bozuyor mu? Mesela eskiden biliyorsunuz çat kapı misafir gelirdi, sevinirdik değil mi? Şimdi kapı çalınca hayırdır ya, kim niye gel, hop üş, ne oluyoruz falan, bir tedirgin değil mi? Ya da ne bileyim, eskiden telefonla böyle saatlerce konuşurduk, şimdi 5 dakika geçince başka ne var ne yok diye böyle konuşmayı bitirmeye çalışıyoruz. Ya diyoruz değil mi? Şimdi başka ne var? Mesela eskiden kalabalık ortamları severdik. Şimdi iki kişi böyle yüksek sesle konuşsa başımız şişiyor. Of, was in das diyoruz böyle. Doğrudur.
1: Aynen.
0: Ufuk, sende ne var peki böyle? Eskiden bu mesela bu çok hoşuma giderdi. Şimdi das kann ich nicht mehr tragen. Sie liegt in meinem
1: Aynen,
0: Armen.
1: Bak. Aynen. O da güzel bir şey ama. Ama şimdi ben eskiden çok dinlemeyi severdim yani. Bazım dertleri böyle anlatırlardı. Dinliyordum. Nasihat veriyordum bazen. Ama şimdi artık sıkılıyor yani.
0: Yaş kaç
1: Buradan
0: senin?
1: Söylüyorum. Benim mi?
0: Evet.
1: Ama yaşı söylersem şimdi olmaz.
0: Söyle
1: ki.
0: Söyle olur.
1: Kapattın. Söyleyeyim, bundan sonra yine açarsın.
0: Ya söyle ne olur söyle. Kimse tanımıyor seni zaten. O kadar da böyle yüksekten uçma.
1: 66 doğumluyum ya.
0: 66 doğumlu. Sen, tamam, eskiden deyince o zaman tamam. O zaman evet. Uyuyor. Tamam. Vayca?
1: Aynen. Aynen. Yani dert dinliyordum. Yani buradan söyleyeyim. Kimsenin kimseye derdini açmasın yani. Kimse meraklı değil derdine. Dinler gibi yapıyor ama hiç. O yüzden ben de şimdi diyorum ya. Anlatıyor. Duyuyormuş gibi yapıyorum ama hiçbir şey duymuyorum yani. Onu kapatabiliyorum kendime.
0: Şimdi aynı şey bende de var. Seni dinliyormuşum gibi yapıyorum ama sıktın sen de.
1: Helal olsun. Demek ki sen de aynı yaştasın.
0: Ufukcuğum çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bakıyorsun.
1: Sağ ol.
0: Hoşça kal. Tschüss.
1: Hoşça kal. Bye bye.
0: Evet. Bir diğer dinleyicim. Merhabalar. Kiminle görüşüyorum?
2: Emre, hoş geçmez.
0: Bir daha isminizi alamadık. Bir daha Emre. Söyleyeyim.
2: Emre
0: Bey, nasılsınız?
2: İyi, sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim yeğenim. Söyle bakayım. Sen de eskiden böyle hoşuna gidip de normal bulup da şimdi böyle sinir bozan herhangi bir şey var mı?
2: Şimdi benim abi önceden araba kullanmayı çok severdim. Bayılırdım yani araba kullanmaya. Berlin trafiğine girdiğimden beri nefret ediyorum abi. Artık böyle arabayı görünce ubilerim tavana bir vuruyor bir iniyor. Bir vuruyor bir iniyor yani.
0: Şimdi onun da bir çaresi var biliyorsun. Otonom araçlar var.
2: Ne? Hayır abi ya. Mecbur kaldıktan sonra nasıl var? Ben şirket arabası kullanıyorum. Sprinter var ya bende 6 kişilik.
0: Onlar daha kendi kendine gitmiyor diyorsun ha. Komuttan gitmiyor diyorsun öyle mi?
2: İşte o teknolojiye gelemedik daha. Gelince inşallah.
0: Evet
2: yani
0: Allah.
2: Yani o benim çok sinirimi bozuyor abi.
0: Sadece
2: yani o. Mecbur araba kullanmak zorundayım. Anladın mı?
0: Hı-hı.
2: Önceden alırdım çayımı kahvemi böyle uzun yol yapardım. Oh derdim yani şöyle direksiyonu böyle ince çevirirdim. Şimdi dur sen lan oğlum yapma bir dur ya bir geçeyim lan. Ben taksisi miydi bir dur ya. Acelenle. Ya kardeşim niye otobüs şeridinden geliyorsun?
0: Emre'cim çok Anladın teşekkür mı? Ederim. Anladım. Sağ olasın.
2: Görüşürüz.
0: Bir hayli
2: Hadi
0: böyle.
2: Çam çam.
0: 9 boyutta anlattı Emre'cim. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, kısa bir aramız var. Ondan sonra muhabbetimiz, geyiklerimiz ve en güzel parçalarımızla yolumuza devam edeceğiz.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
4: Kita Kleine Wettkinde.
3: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli forşule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
4: Kita Kleine Wettkinde. Telefon 030 314 84580. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
5: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
6: Altın al evladım.
5: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
6: Bak beni dinle, altın al.

Metropol FM rengarenkle Tan Taşçı şimdi sizler için sesleniyor, gidişat diyor. En son şarkılarından bir tanesi. İyi dinlemeler. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: seni bana yapacağım.
1: Murat Dalkılıcı. Dinledik Çatlat Dili. 14.28 oldu saatlerimiz ve eskiden arkadaşlar, eskiden normal karşılığınız ama şimdi yok ya ben buna artık gelemem dediğiniz ne var? Yazın bana mesajlarınızı, okuyalım burada. Bir arada canlı telefon bağlantısı da kurabiliriz. Ama biliyorum biraz önceki gibi canlı telefon bağlantısında istediğimizi konuşabiliriz. Yemek tarifleri, ne bileyim Hakan ya benim biletim tarihi geçti. Türkiye'ye gidecektim falan. Her şeyi konuşabiliyoruz biliyorsunuz. Biraz önce de şahit oldunuz. Bir dinleyeceğim diyor ki ich hab Fahrrad gefahren diyor. Pardon. Ich hab Fahrrad fahren gehasst aber jetzt liebe ich es diyor. Sen konuyu tam yanlış anlamışsın. Eskiden sinir olup da şimdi hoşuna giden demedik. Eskiden hoşuna gidip de şimdi sinir oldu. Anlaştık mı? Tamam. Bir diğer dinleyicim. Bakalım o ne diyor? Eskiden neyi seviyormuş da şimdi tahammül edemiyor?
2: Ya Hakan, konuyla alakası yok ama ben şu an Manav'da Manav'dayım. Tüneller de kapalı. Reinickendorf'a gitmem lazım. Bana bir yol çizimi yapar mısın acaba ya? Nasıl gideceğim oraya?
1: Hemen. Hemen. Burada şimdi işi gücü bırakacağım, yolu böyle çizeceğim, sana böyle kahtırı vereceğim. Evet, bir dinleyicim yazmış. Sen diyor, eskiden senden çok hoşlanırdım ama diyor, şimdi senden hoşlanmıyorum. Uğur Mert. Ben aslında eskiden de sevilecek gibi değildim ya ama neyse. Şimdi Ferhat arkadaşımıza bağlanıyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Heyecan Doruk'ta neden az sonra.
3: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da akaryakıt indirimi yeniden yürürlükte. Federal hükümet sürücüleri rahatlatmak adına litre başına yaklaşık 17 centlik vergi gelirinden vazgeçiyor. Ancak uygulama hala çok tartışmalı. Konuyu otomobil kulübü ADAC'den Katarina Luca ile gündemimize alıyoruz. Frau Luca, ich grüße Sie. Guten Tag.
4: Hallo, guten Tag.
3: Meine Frage wäre natürlich, die Bilanz nach einer Woche Tankrabatt, was kommt wirklich bei den Autofahrern an?
4: Nach bisherigen Auswertungen des ADAC kann man sagen, dass die steuerliche Entlastung der Tankrabatt vor allem bei den Dieselfahrern zu einem großen Teil angekommen ist. Das heißt, Verbraucher und Verbraucherinnen haben hier tatsächlich eine Ersparnis von bis zu 17 Cent, wie eben auch die Energiesteuersenkung vorgeben würde. Bei Super E10 ist es allerdings so, dass wir hier noch eine deutliche Lücke gegenüber diesen rechnerisch möglichen 17 Cent sehen. Hier liegen wir ungefähr im Moment bei 13 Cent.
3: Diesel fiyatlarında özellikle belirgin bir indirimin gerçekleştiğini belirtiyor sözcü Luca. Ancak benzin fiyatlarında indirimin 13 cent olduğunu ve tam olarak daha henüz pompaya yansımadığını söylüyor. Ihrer Ansicht nach, welche Maßnahmen wären denn sinnvoller, um die Menschen beim Tanken zu entlasten?
4: Generell ist es aus Sicht des ADAC richtig und wichtig, dass wir den Tankrabatt in Deutschland jetzt haben, weil den Verbraucher und Verbraucherinnen so mit der hohen Belastung einfach schnell geholfen werden kann und man hier einfach ein schnelles Ergebnis erzielen konnte. Aus unserer Sicht wäre es aber wünschenswert, dass man für die Zukunft Maßnahmen schaffen könnte, die vielleicht eine gezieltere Förderung bzw. eine gezieltere Weitergabe, wie zum Beispiel Direktzahlungen, ermöglichen würden.
3: Automobilkulübe ADAC Pompa'da Benzinistasyonlarında vergi indirimini olumlu buluyor ancak sürücülere yönelik daha hedefli mali desteğin sunulmasını talep ediyor. Frau Luca, zum Abschluss, welche Tipps haben Sie denn für unsere Hörer und Hörerinnen, um möglichst noch günstig zu tanken?
4: Generell ist es so, dass mit dem Einführen der 12-Uhr-Regel die günstigste Zeit zum Tanken vor 12 Uhr ist. Das heißt, im Laufe des Vormittags sind die Spritpreise an den Zapfsäulen bundesweit am günstigsten. Am allergünstigsten tankt man zwischen 11 und 12 Uhr. Dann sind die Spritpreise am niedrigsten und nach 12 Uhr steigen die Preise natürlich dann immer sehr an.
3: Değerli dinleyenler, Almanya genelindeki akaryakıt istasyonlarında yakıt fiyatlarının genellikle saat 11 ile 12 saatleri arasında daha düşük olduğunu belirtiyor ADAC sözcüsü Luca. Konuma teşekkür ediyorum. Abzeliğim Dank.
4: Bitte gern.
3: Değerli dinleyenler, Almanya'da akaryakıt indirimi bu yıl ikinci kez yeniden yürürlüğe girdi. Federal hükümet sürücüleri rahatlatmak adına litre başına yaklaşık 17 sentlik bir vergi gelirinden vazgeçiyor. Ancak bazı durumlarda bu indirim pompaya tam olarak yansımıyor. Uygulama hala çok tartışmalı. Konuyu ADAC'den Katarina Luka ile gündemimize aldık. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Bira. Evet arkadaşlar, sizin eskiden normal karşılığınız ama şimdi yok ya bu olmaz, ben bunu artık gelemem dediğiniz herhangi bir şey var mı? Yazın bana. Bir dinleyicim yazmış. Yahu diyor, Hakan sohbet iyi, konu iyi ama bir de roman havası olsa keyiflerde iyi olurdu yani diyor. Vallahi billahi. Nursel. Tamam Nursel. Hemen bildiriyorum arkadaşlara. Umarım yetiştirebiliriz. Bir dinleyici, başka bir dinleyicim diyor ki eskiden çok diskoya giderdik. Şimdi 4 çocuk olunca artık zevk vermiyor diyor. Niye al çocuklarla git? Ya öyle değil mi yani? Hep kendini düşünüyorsun. Deli Kadir yazmış. Önceden telefonla konuşmayı çok seviyordum. Artık nefret ediyorum diyor. Bir başka dinleyeceğim. Cazızca gayrı. Aa gayrı dedim. Estağfirullah. El öpülmesine sinir oluyorum şu an diyor. Bir başka dinleyici bakayım o ne diyor. Selam Hakan, iyi yayınla. Eskiden kocamı çok severdi. Şimdi hiç sevmiyorum diyor. 19 yıllık evlilik diyor. Meine Fresse. Artık bunu bakalım top mu yapabilecek kim var? Önder var. Nordrhein-Westfalen'den, Lohberg'den bir sesli mesaj gönderiyor.
1: Abim eskiden aynı dediğin gibi çal kapı gelirlerdi. Hiçbir sorun olmazdı. Kimse de aç kalmazdı. Şimdi bize biri gelmek istesin. 3 kişi gelecek mesela bir aile. Abi haftalar önce bunun termini ya. Ne yemeği yapacağım? Mangal mı yapalım? Yemek ne olsun? Çorba yaparsak onun yanına nohuta gerek yok. Nohut yaparsak ya şimdi sarma mı koyalım, şunu mu? Yemin olsun artık gına geliyor ya. Ya diyorum gelmesin kimse ya. Bu saatten sonra kimse gelmesin.
0: Evet, duydunuz değil mi arkadaşlar? Bu kişi Önder. Nordrhein-Westfalen-Lohberg'den Önder. Bir daha bu adamı evine gitmeyin, evinize de sokmayın. Taburcuyla devam ediyoruz Berkay sizlerle.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Yeme içme bozukluğu Magersucht nedeniyle geçen yıl 6000 çocuk hastanelik olmuş. Bunların neredeyse tamamı kız çocuğu. Gelsah'tan taksici Faris. Sabah pişirilen mercimek çorbası var ya, sobanın üstünde pişirirdi annem diyor. Bir kokusu vardı diyor. Mis gibi diyor. Evet, böyle şeylerle büyüdük abi biz. Ne oldu, bir şeyimiz mi eksik? Neymiş, kilo alırmışım. Salatalık kabuğu yiyeceğim. Pirzola var, iyi, et yemiyorum ben. Yeni nesil ne bilir abi ya. Kemik yalamayı ya. Onun verdiği zevk, bir de onun içindeki ilikleri böyle sülük gibi.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Evet ve beklenen an geldi arkadaşlar. Ezel'in konseri için bilet kazanmak isteyenler arasın beni şimdi. Evet. Telefonlar geliyor. Şimdi bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Yarışmamız şöyle olacak. Ben size çok basit bir soru soracağım. Çok kısa. Buna 3 saniye içerisinde cevap vereceksiniz. Cevabı verdiniz, verdiniz. Vermediniz, hemen weg vom Fenster. Weg vom Fenster. Tamam mı? Çok mu kaba oldu ya? Bilmiyorum ama. Zorsuz. Ondan sonra hemen şarkıya gireceğim. Sonra başka bir soru soracağım. O da bilemezse du auch weg vom Fenster. Anlaştık mı? Ama öncesinde sizler beni arayın şimdi. Kısa bir aramız olacak. Ondan sonra sizlerle birlikteyiz. Ezel'in biletleri bakalım kimlere nasip olacak.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
3: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
2: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
5: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4/4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
6: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
7: 40 yıl Möbel Oase büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kottbus Adam 1. Güveniniz için teşekkürler.
8: Du willst Erzieher, Helfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 61 07 40 44.

0: çalışmamız başlıyor. Zimbiye bir arkadaşlar, Ezel'in Avrupa turnesi başlıyor. Hatta bugün başlıyor. Bugün Barcelona'da. Aynen. Ezel'in Barcelona. Ve Ezel'in Avrupa turnesi başlıyor ve Almanya'daki konserler için elimde iki tane bilet vardı. Can Ocağan'ın kazanmıştı. Dedi ki Hakan, ben baktım o tarihte, ben maalesef çalışıyorum. Başka dinleyicilerimize verelim ne olur. Helal olsun sana Celal. Yok, Canan. Değil mi Canan? Evet arkadaşlar, şimdi çok basit bir soru soracağım. O kadar basit bir soru soracağım ki bu sorumun cevabını alırsam, doğru alırsam bu şahsa, daha doğrusu yarışmaya katılan kişiye biletleri armağan edeceğim. İki kişilik bileti. Bilemezse hemen diğer dinleyicimize geçeceğiz. Tamam mı? 3 saniyelik var. 3 saniye hakkınız var. Bu 3 saniyede verdiniz, vermediniz. Vermediniz, ben telefonu hemen kapatacağım. Bir dahaki sefereymiş. Ay üzüldüm, üzüldüm. Hikaye onlar. Yok, telefonu kapatacağım, diğer dinleyiciyi alacağım. Sonra diğer dinleyiciye diğer soruyu soracağım. Anlaştık mı? Tamam, istersen anlaşmayalım. Sen bilirsin. Zor. İlk dinleyicim, bakalım sorumuzu bilecek mi?
1: Bilecek.
0: Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, ben Uğur.
0: Uğur.
1: Nasılsın?
0: Sağ ol, hangi Uğur? Nereden arıyorsun bizi?
1: Ben şu an Frankfurt am Main'de paket dağıtıyorum. Großkanal'da oturuyorum.
0: Hem paket dağıtıyorsun hem de biletleri götüreceksin, öyle mi?
1: Abi.
0: Tamam, ben lafı fazla uzatmayacağım. Bana çok çabuk hemen cevap vermen gerekecek. Veremediğin takdirde diğer dinleyicimize geçiyoruz. Okey mi?
1: Anladım.
0: Evet. Ezel'i sever misin?
1: Ezel'i...
0: Düşündü. Seveyim mi, sevmeyeyim mi?
1: Şu an şarkısını sorarsan diye bir tedirgin oldum.
0: Yok, şarkısı sormayacağım. Başka bir soru soracağım. Hiç şarkı falan sormayacağım da. Yani kendisini, yapmış olduğu parçaları sever misin kendisini?
1: Ya birkaç kere dinlemiştim var.
0: Ha tamam.
1: Bayağı.
0: İşte arkadaşlar, bizim böyle Ezel hayranı aradığımız bir örnek. İşte olursa da dinlerim, olmasa da dinlerim işte. Tamam. Ve genelde böyle insanlar bu biletleri kazanıyorlar, biliyor musunuz? Bakacağız. Soruyorum. Hazır mısın?
1: Sor Hakan'ım, hazırım.
0: Ezel'in adı nedir? 1 2
1: Bilmiyorum.
0: 3 Bilmiyorsun. Hemen diğer dinleyicimize geçiyoruz. Teşekkür ederim. Evet, kiminle görüşüyorum? Kiminle görüşüyorum?
2: Erkan ben.
0: Erkan Bey, nasılsınız?
2: Hamdolsun, iyi, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, nereden arıyorsunuz?
2: Frankfurt'tan.
0: Frankfurtlar bastı bizi. Tamam, evet. Şimdi sana soruyorum. İlk soruyu dinledin mi? Duydun mu?
2: Yok, duymadım daha. Radyo
0: sen soruyu da duymadın. İyi, güzelmiş. Biz Ezel'in adını sorduk. Sen biliyor musun adını?
2: Ben ismini mi?
0: Evet.
2: Yok, maalesef.
0: Sen de bilmiyorsun. Teşekkür ediyoruz. Ve diğer dinleyicimize geçiyoruz. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba, ben Ayhan Dorsten'den arıyorum.
0: Dorsten'den Ayhan. Nereye yakın oluyor Dorsten?
3: Recklinghausen, Dortmund.
0: Ha, Dortmund Essen. Yakınlarında. Tamam. Şimdi, soruyu dinledin mi?
3: Soruyu dinledim, evet.
0: Peki, biliyor musun?
3: Biliyorum.
0: Ama soru o değil.
3: Başka sor.
0: Hayır. Şimdi bildiğin ismi söyle. Neydi bakalım ismi?
3: Ömer Sercan İpekçioğlu.
0: Evet. Şimdi sana soracağım aslında.
3: Hadi bakalım.
0: Ya sana bir şey söyleyeyim. Ben hiç uzatmayayım. Sana diğer ismini soracaktım. Bilemeseydin soy ismini soracaktım. Sen üçünü de doğru cevap verdin. Evet, Ömer Sercan İpekçioğlu ve bu biletler senin.
3: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim ama öyle de bir şansım var ki sana bir şey söyleyeyim ben.
3: Söyle.
0: Evet, Ezhel'in bu Avrupa turnesinde Almanya'da sadece iki şehirde konser var. Bunun bir tanesi Hannover'da, bir tanesi Dortmund'da.
3: Dortmund'da, evet.
0: Evet, ve o kadar şanslısın ki o konuda. Ve evet, ayın 25'ine, 25 Ekim. Yani bu ayın 25'inde Dortmund'daki konser biletleri iki tane senin tekrardan. Hayırlı uğurlu olsun. Kiminle gideceksin? Sen gidecek misin?
3: Kızımla giderim büyük ihtimalle.
0: Kızınla gideriz. Ay canım, tek bir çocuğunuz mu var?
3: Yok, 3 tane var da bir tanesi bu tür konserleri çok seviyor. Bir de üniversiteye gidiyor, yoğun biraz.
0: Ay canım benim. Ay süpersin. Hadi bakalım. Tekrardan hayırlı olsun. Kızına da selamlar buradan.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Hatta kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun.
3: Tamam.
0: Evet arkadaşlar, ve bilet gerçek sahibini buldu, bir hayranı kızı. Tekrardan teşekkür ediyoruz buradan. Ve madem laf Ezhel'den açıldı, o zaman ne yapıyoruz? Genau das machen.

Jugglers. Pofuduk, pofuduk, pofuduk dedi. Ve diğer dinleyicilerimiz de soruyor. Hakan Ezel'in konseri başka nerede var diyor. 4 Kasım'da Hannover'da olacak ve 25 Ekim yani bu ayda Dortmund'da olacak. FZV halinde olacak arkadaşlar. Başka yerlerde İspanya, Portekiz, Fransa, İsviçre, İtalya, İngiltere, İngiltere, yine İskoçya, İrlanda, Belçika, Fransa. Bütün burada Ezel'in de zaten sayfasına, Instagram sayfasına, adresine girdiğin zaman bütün bu tarihleri burada görebilirsiniz arkadaşlar. So, sind wir fertig? Sind wir fertig? Bitmişiz. Hele şükür diyenleri duyuyorum. Tabii ki dersiniz. Çünkü şimdi Esra arkadaşım geliyor. Ben de her seferinde diyorum. Hele şükür Esra geliyor da ben burada dağıtıyorum ortalığı, o da topluyor. Sağ olasın Esra'cığım. Sağ solu böyle toplayan. Her eve lazım Esra gibi bir kişi. Vallahi billahi. İyi ki varsın kız. Evet, biraz sonra Esra arkadaşım saat 19'a kadar sizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda 19'dan itibaren de Okan Bayülgen sizlerle. Valla çok güzel. 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Nerede olursanız olun hiç fark etmez. Mikrofona ben Nici Hakan. 22 saat sonra tekrar buluşuncaya dek radyolarınızdan sakın ayrılmayın. Ve yayınımız son şarkısı. Delice Bir Sevda adı şarkısıyla yine nostaljik bir parçayla noktalamıyoruz, virgül koyuyoruz. Çünkü biraz sonra kim sizlerle? Esra arkadaşım.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für Deutschland deutlich nach oben korrigiert. Für dieses Jahr erwartet sie nun ein Plus von 1,3%, nachdem im Frühjahr nur mit 0,5% gerechnet worden war. Auch für 2027 fällt die Prognose etwas besser aus. Gleichzeitig warnt Wirtschaftsministerin Katharina Reiche davor, die Erholung schon als stabil anzusehen. Die Lage bleibe fragil, sagte sie.
2: Wir müssen wieder ein Land sein, in dem sich Investitionen lohnt, in dem es sich lohnt, ein Unternehmen zu gründen, in dem es sich lohnt, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, Gewinne zu machen, Arbeitsplätze zu schaffen. Und es geht nur über Strukturreformen, die Unternehmen entlastet, die unsere sozialen Sicherungssysteme entlastet, die Kapital und Arbeitskräfte entfesseln und die unsere Industrie erneuern helfen.
1: Wirtschaftsministerin Reiche. Psychische Erkrankungen entwickeln sich zusehends zu einem Treiber für Fehlzeiten im Job und das mit langen Ausfallzeiten. Das teilte der AOK-Bundesverband nach eigenen Versichertendaten mit. Demnach war jedes Kassenmitglied im vergangenen Jahr im Schnitt 4 Tage arbeitsunfähig. Vor 10 Jahren waren es noch deutlich weniger.
3: Die häufigste Ursache für Krankmeldungen sind zwar Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und Grippe, aber Krankschreibungen aus diesem Grund dauerten im Schnitt nur rund 6 Tage. Dagegen fehlten Beschäftigte bei psychischen Erkrankungen im Schnitt fast einen Monat. Betroffen seien insbesondere Beschäftigte in sozialen Berufen, vor allem in Callcentern, in der Pflege und der Kinderbetreuung. Es gäbe mehrere Ursachen für Depressionen oder Burnouts, etwa die ständige Erreichbarkeit im Job oder Sorgen wegen politischer Krisen. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Linke, Grüne und SPD in Berlin nehmen Sondierungsgespräche über eine mögliche gemeinsame Regierung auf. Voraussetzung dafür war eine Einigung beim zuletzt umstrittenen Thema Antisemitismus. Die drei Parteien erklärten unter anderem, das Existenzrecht Israels sei unverhandelbar. Außerdem solle jüdisches Leben besonders geschützt werden. Bei der Suche nach einem möglicherweise freilaufenden Puma im oberbayerischen Landkreis Erding gibt es bislang keine eindeutige Spur. Nach Angaben der Behörden ist weiter unklar, ob auf den Aufnahmen tatsächlich ein Puma oder ein anderes Tier zu sehen ist. Die Polizei will die Suche fortsetzen und bittet die Menschen in der Region, aufmerksam zu bleiben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü İstanbul'da Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3. katı çöktü. Detaylar neler? Diğer yandan çökme ihtimali olan bina sayısı da korkunç düzeyde bu kentte. Bize neler aktaracaksın?
5: Tabii İstanbul'da Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana gelince enkaz altında bulunan 14 kişiden 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı. 3 kişiyi de çıkarma, kurtarma çalışmaları bir yandan devam ediyor. Ki hem bu binanın şu anda çökme riski var hem de çok fazla sayıda bu bölgede 100 binin üzerinde binanın riskli olduğu bilgisi paylaşıldı. Bir yandan da Maltepe'deki bu binanın çökmeden önceki son haline ilişkin açıklamalar geldi ki bu binanın üst 2 katının sonradan yapıldığı bilgisi, alt katının da korozyona uğradığı bilgisi paylaşıldı.
4: Son okul saldırılarından sonra okullarda yeni güvenlik önlemleri tekrar masaya geldi. Nedir?
5: Evet, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir açıklama yaptı. Şubat itibariyle farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız dedi. 25 bin bahçe görevlisinin okullarda istihdam edildiğini söyledi. Güvenlik açısından her okulu farklı şekilde değerlendiriyoruz dedi. Okul bahçe duvarlarının durumundan elektronik güvenlik sistemlerine kadar çalışmalar gerçekleştiriyoruz dedi. Öğretmenlerin özellikle okul içerisinde önlükle olmaları gerektiğini söyledi. Bir öğretmenimiz öğrencilerin önünde LGBTİ ya da benzeri bir çağrışım yapacak bir şey girse bu beni rahatsız eder diye konuştu.
4: NATO benzeri olarak nitelenen Mekke İttifakı kurulmuştu. İttifak dolayısıyla Türkiye'nin bölgeye asker göndereceği iddia ediliyordu. Bu Milli Savunma Bakanlığı'na da soruldu ve cevap alındı. Nedendi?
5: Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'ndan önce şöyle bir açıklama geldi. Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklaması geldi. Ve kuvvet süreci anayasa yürütecek denildi. Daha sonra bir soru soruldu. Türk askeri Riyad'a gidecek mi diye. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir cevabı geldi yine. Yani şu an için net bir cevap olmasa da Türk askeri de konuşlandırılacak gibi görünüyor.
4: Ve futbolda kazan kaynıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yarın toplanacak. Arda Turan milli takımın başına mı geliyor ve uzun aradan sonra Süper Lig tekrar başlıyor?
5: Evet, öncelikle futbolda Türkiye Futbol Federasyonu'na bakacak olursak Cuma günü yani yarın bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu arada Futbol Federasyonu'ndan istifalar da vardı. Futbol Federasyonu acaba bir seçime gidecek mi, bu merak ediliyor. İtalyan basının bir iddiası bu. Montella'nın yerine Arda Turan'ın getirilebileceği iddiası ortaya atıldı. Henüz doğrulanmış bir iddia değil, onu söyleyelim. Süper Lig yarın Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Samsunspor, Trabzonspor, Rizespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş Kocaelispor maçları da var bu hafta sonu.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 18 derece arasında değişecek. Yağış bekleniyor. Yarın da bulutlu ve yer yer yağmurlu bir gün bizleri bekliyor. Sıcaklık 9 ile 13 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: ayrıldık, şarkılarda üzüldük, şarkılarda hayat.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz başladı. Zeki Müren'den o kadar güzel bir şarkı seçtim ki sabırsızlıkla önce çaldım, sonra dedim anlatırım bu şarkıyı. Zaten şarkıyı anlatacak hiçbir şey yok. Çünkü Zeki Müren yeterince anlatıyor. Ah bu şarkıların gözü kör olsun diyor. Doyamadığımız bir ses Zeki Müren, şimdi sizlerle. Paydos keyfimiz başladı.

0: sanat güneşimiz Zeki Müren, ah bu şarkıların gözü kör olsun dedi. Hazır konu gözden açılmışken, gözlerimizi korumak için ne gerekiyor, bunlardan bahsetmek istiyorum. O kadar önemli ki, böyle gün içinde kendimizi bazen çok yorgun hissediyoruz ya, işte bu bazen tek başına gözümüzle alakalı bile olabiliyor. Ben kendim için araştırırken çok acayip şeyler öğrendim, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ya aslında gözlerimizi korumak için öyle çok enteresan şeyler gerekmiyor, öyle karmaşık şeyler gerekmiyor aslında. Biraz böyle uyku, düzgün beslenme, güneşten koruma ve özellikle ekran başında mola vermek çok çok önemli. Mesela şu şey kuralı var. 20-20-20 kuralı var. Bayağı pratik bir kural. Her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakıyoruz. 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 6 metre uzağa bakmak. 6 metreyi ölçmenize gerek yok. Uzağa bakın yeter. Niye çünkü bu kural var? Çünkü bu bütün gün telefona, bilgisayara yakından bakınca gözümüz de yoruluyor ya. Bir de daha sık göz kırpmak gözün kurumasını azaltmaya yardımcı olabiliyormuş. Daha sık göz kırpmamız gerekiyor. Arada bir kırpıştırın gözünüzü. Bunu anlatırken bile kırpıştırıyorum şu an. Ama şimdi mesela görmede belirgin bir değişiklik, sürekli bulanıklık hissi, işte ışık çakmaları ya da siyah noktalar falan varsa geçer herhalde dememek lazım. Kontrol çok önemli. Yani göz sağlığımızda o kadar pahalı şeyler yapmamıza gerek yok. Arada bir ekrandan kafayı kaldırmak yeterli olur. Bu da bir hatırlatma olsun, buna vesile olsun. Şöyle bir ekrandan kaldıralım, gözlerimizi kırpıştıralım, kendimize gelelim. Biraz sonra çok güzel şarkılarla devam edeceğiz. Yıldız Tilbe Dağıldım Biraz diyecek.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap...
3: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
4: Yuveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Yuveliye Hatay, Hatay DE.
5: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
6: Divan Flegi Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
5: Flegi Guard başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
6: Divan Flegi Service, ücretsiz telefon 0800-006-0087.
7: 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
8: Reinigung? Sibel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Sibel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0170 473 5647 oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Sibel Cleaning.
9: Çocuğunuzun geleceği için doğru Kita çok önemli.
10: Kita Kleine Weltkinder.
9: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
10: Kita Kleine Weltkinder in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
11: Köydeki teyze ne dedi, hatırlıyor musun?
12: Altın al evlat.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
0: Metropol FM'de günün içinden.
3: Taner, gündemde dijital şiddet var. Almanya'da hükümet dijital şiddete karşı yeni bir yasa hazırlıyor. Özellikle yapay zeka ile oluşturulan bu sahte görüntüler, bunların hepsi gündemde. En basitinden bir başlayalım. Taner, dijital şiddet derken biz neyi kastediyoruz?
4: Şimdi burada birçok farklı durumdan söz ediyoruz. Mesela bir kişinin izni olmadan mahrem görüntülerinin çekilmesi, bunun internette paylaşılması, mesela yapay zeka ile kişinin hiç çekilmemiş sahte çıplak ya da cinsel görüntülerinin hazırlanması, bunlara deepfake deniyor. Yeni yasa tasarısı özellikle bu tür saldırılara karşı korumayı güçlendirmek istiyor.
3: Şimdi yapay zeka ile hazırlanmış sahte görüntüyü de hafife almamak lazım. Neden bu kadar ciddi bir sorun, bunu anlatalım.
4: Evet, çünkü internete yüklenen bir görüntü çok kısa sürede binlerce kişiye ulaşabiliyor. Üstelik de görüntü sahte bile olsa mağdur için sonuçları gerçekten ciddi olabiliyor. İş hayatı var, okul, aile ilişkileri, kişinin psikolojisi bundan tamamen etkilenebilir.
3: Bu yeni yasa peki yalnızca görüntüyü hazırlayan veya paylaşan kişiyi mi hedefliyor?
4: Hayır, burada amaç internet platformlarına da daha fazla sorumluluk verilmesi. Mesela ağır bir ihlal durumunda mağdur mahkeme yoluyla bir hesabın arkasındaki kişinin kimliğinin belirlenmesini isteyebilecek. Bazı durumlarda hesapların geçici olarak kapatılması ve içeriklerin kaldırılması da mümkün olacak. Biliyorsun Almanya'da bu tür girişimler aslında ciddi olarak bir sorun. Hukuka adım atmak çok zor.
3: Evet, neden peki özellikle kadınlardan ve genç kızlardan söz ediliyor?
4: Çünkü Adalet Bakanlığı'na göre, ki Adalet Bakanı Hubi'nin de bir açıklaması var, dijital şiddetten kadınlar ve genç kızlar daha çok sık etkileniyor. Özellikle de sahte cinsel görüntüler, gizli çekimler, internette yine uygun olmayan saldırılar bu grubu daha fazla hedef alabiliyor.
3: Peki bu yeni yasadan bahsediyoruz. Şu anda yürürlükte mi bu yasa?
4: Hayır, önce federal kabine tasarıyı kabul etti. Şimdi federal mecliste görüşülecek. Milletvekilleri tabii bunun üzerine fikirlerini söyleyecek. Meclise onaylandıktan sonra da Bundesrat'a gidiyor.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Sağım solum önüm arkam şu an online alışveriş yapanlarla dolu ya. Neymiş bu ya? Herkes diyor ki indirim var indirim var. Yapmayacağım. Beni böyle kandıramazsınız. Yapmayacağım. Almanya'da internetten ucuz bir şey buldum diye seviniyorsak bu sevinç biraz kısa sürebilir. Çünkü 1 Kasım'dan itibaren Avrupa Birliği dışından gelen paketlerde ürün grubu başına 2 euro işlem ücreti geliyormuş. Ucuz ucuz görünüyor ama işlem ücreti diye üzerine ekliyorlar. Oh oldu sana gayet pahalı bir ürün. Yani özellikle mesela Çin ya da Amerika'dan mesela sipariş verdiniz diyelim. Ürün fiyatına bakıp yanılıyoruz. Ne güzel ucuzmuş işte 3 euroymuş falan diyoruz. Bunu demeden önce bir sepete bir tur daha bir dönüp bakmak gerekiyor. Ne kadar ücret eklenebiliyor diye. Çünkü sadece iş 2 euroyla da bitmeyebilir. 2 euro çok masum görünüyor ama öyle de değil. Kargo var. Bunun vergisi var. Ve bazı durumlarda başka işlem masrafları falan da çıkabiliyor. Hele böyle siparişte birkaç farklı ürün grubu varsa toplam ücret biraz daha kabarabiliyor. O yüzden internet alışverişinde yeni dönem olarak işte 1 Kasım'dan itibaren ürün ucuz görünse de ek masraflar çıkabilir. Aman dikkat edin. 1 Kasım'a kadar da gaza gelip alışveriş yapmayın lütfen rica ediyorum. İhtiyacımız olduğu kadar alalım. İndirim var diye de bize bir şeyler oluyor sonra.

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke. Berliner 44 Getränke.
2: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
3: Sushi, Anna.
4: Aha, mein Burger ist da.
5: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
4: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiana.
5: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
4: Ich weiß. Deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
6: Probier unsere verschiedenen Jana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Jana.de. Sushiana.
7: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
8: Sushiana.
9: 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
8: Sushiana.
10: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Cottbus'a Strasse 3, telefon 6107 4044.
11: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz, sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın. Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
12: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans. Bahçestraße 19 Wedding.
13: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
14: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal was da abgeht. Zuhause in Berlin seit 93, das Möbelhaus, erste Möbel. Möbel freut sich.
15: Ersin Möbel.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ne duydum? Ya biz hani böyle bazen kendimizi kötü hissediyoruz, hastalanıyoruz, krank alıyoruz ya. Bu biraz abartılmış mı sanki? Şimdi bakıyorum bir istatistik paylaşılmış. Bu istatistikte benim dikkatimi çeken şey şu. Psikolojik rahatsızlıklara bağlı iş kaybında bir artış varmış. Ve bu AOK verilerinde görüyorum ki bu nedenle alınan rapor günleri son yıllarda ciddi şekilde yükseliyor. Psikolojik rahatsızlık sebebiyle rapor alanlar ortalama 28,5 gün işe gidemiyor. Ve tükenmişlik sendromunda da son 9 yılda belirgin bir artış var. En çok etkilenenler arasında bu telefonla müşteri hizmetlerinde çalışanlar, bakım personeli ve çocuklarla çalışanlar öne çıkıyor. Yani artık sadece grip olmak, hastalanmak işte bunlardan bahsetmiyoruz ya. Birkaç gün evde kalıp iyileşip işte burnumu sildim, ateşim düştü, hadi çalışmaya başlayayım gibi bir şey de değil bu. İnsanlar fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da yoruluyor. Buradan bunu çıkarıyoruz yani. Bu istatistikler şaka değil, bunlar gerçek. Bazen bedenimiz işte dur demeden önce kafamız çoktan zaten işi bırakmış oluyor. Bu da ciddi bir olay. Yani bu mesela depresyonunu da buna örnek verebiliriz. Depresyon hafife alınacak bir durum değil, bu bir rahatsızlıktır. Ve gidip bir uzmandan yardım almak gerekir. O yüzden bunu ciddiye alalım. İnsanlar canı sıkıldı diye işe gitmiyor. Ay, bugün uyanasım yok deyip evinde durmuyorlar yani. Psikolojik olarak kendilerini işe gidemeyecek gibi hissettikleri için de bu raporları alıyorlar. Bunlar ciddi meseleler. Bunu çözmemiz lazım. Topluca bizim bir uzmandan yardım alıp psikolojimizi sağlıklı tutmamız gerekiyor.

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor, ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor, ya evde yoksan.

sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açıksa çıksan, bir de ufak rakı varsa masanda,

0: Sezen Aksu'nun o vazgeçilmez şarkısı Tutukluyu dinledik. Sezen Aksu ile alakalı bir haber geldi. Evinde rahatsızlandı ve sonra İstanbul'da özel bir hastaneye götürüldü Sezen Aksu'muz. Ve yaklaşık 3 gün kontrol altında tutuldu. Rahatsızlığı neyle alakalı diye baktığımızda kadın sağlığıyla ilgili olduğunu öne sürüyorlar. Ama burada önemli bir konu var. Sezen Aksu henüz hiç resmi bir açıklama yapmadı. Ve aktarılan bilgilere göre sağlık durumu da iyi. Yani şimdilik endişe verici kesin bir bilgi yok. Olsaydı ödümüz kopardı. Vallahi yaşayan efsanelerimizden bir tanesi Sezen Aksu'muz. Biz ona böyle pamuklara sararak bakmamız gerekiyor. Tutuklu şarkısını dinledik ve tabii ki yayınımızda bol bol Sezen Aksu'yu da çalmaya devam ediyoruz. Şimdi Almanya haberlerimize bakacağız. Ardından Türkiye haberleri sizlerle olacak ve en güzel sanatçılarımızdan en güzel şarkıları sizler için çalmaya devam ediyor olacağım.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Die Bundesregierung blickt deutlich optimistischer auf die deutsche Wirtschaft. Für dieses Jahr rechnet sie nun mit einem Wachstum von 1,3%. Im April waren es noch 0,5%. Als Gründe nennt das Wirtschaftsministerium vor allem stärkere Exporte, staatliche Investitionen und höhere Verteidigungsausgaben. Die Folgen des Iran-Kriegs und die gestiegenen Energiepreise hätten die Konjunktur weniger stark belastet als zunächst befürchtet. Auch für 2027 wurde die Prognose leicht angehoben. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche warnt allerdings davor, den Aufschwung schon als gefestigt anzusehen. Sehen und fordert weitere Strukturreformen. Krankheiten und Gesundheitsprobleme haben im Jahr 2024 in Deutschland direkte Kosten von fast 530 Milliarden Euro verursacht. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach stiegen die Krankheitskosten gegenüber dem Vorjahr um knapp 8%.
3: 6.330 Euro an Krankheitskosten sind für jede einzelne Person über das Jahr gesehen im Schnitt ausgegeben worden. Dazu zählen Behandlungen, Prävention, Reha oder Pflege. Die höchsten Kosten verursacht haben Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems, gefolgt von psychischen Erkrankungen, zu denen auch Demenz gezählt wird, und Muskel- oder Skeletterkrankungen wie Rückenschmerzen. Bei Frauen sind die durchschnittlichen Kosten höher, was vor allem daran liegt, dass Frauen älter werden als Männer. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
2: Europas größter Billigflieger Ryanair streicht sein Angebot in Deutschland zusammen. Rund jeder 10. Flug soll zum Winterflugplan eingestellt werden.
4: Es trifft vor allem den Hauptstadtflughafen. Den beschreibt Ryanair selbst als erfolglosesten Flughafen Europas. Dort schließt die Airline ihre Basis mit 7 Flugzeugen. Rund die Hälfte des Angebots wird gekürzt. Einige Strecken wie Gran Canaria oder Palermo fallen ganz weg, andere werden ausgedünnt. In Memmingen und Köln bietet Ryanair dagegen künftig mehr Flüge an. Neu dazu kommen Saarbrücken und Friedrichshafen. Die irische Airline begründet den Schritt mit hohen Gebühren und der Luftverkehrssteuer. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
2: Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr häufiger Busse und Bahnen im Nahverkehr genutzt. Laut Statistischem Bundesamt gab es ein Plus von 2% gegenüber dem Vorjahr. Die Busse im Liniennahverkehr bedienten rund 5,5 Milliarden Passagiere. Im Nahverkehr mit der Bahn waren 2,8 Milliarden Menschen unterwegs. Bei den Straßenbahnen gab es dagegen keine Veränderung.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhabalar, güçlü çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Güçlü, İstanbul'da Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3. katı çöktü. Detaylar neler? Diğer yandan çökme ihtimali olan bina sayısı da korkunç düzeyde bu kentte. Bize neler aktaracaksın?
6: Tabii İstanbul'da Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana gelince enkaz altında bulunan 14 kişiden 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı. 3 kişiyi de çıkarma, kurtarma çalışmaları bir yandan devam ediyor. Ki hem bu binanın şu anda çökme riski var, hem de çok fazla sayıda bu bölgede 100 binin üzerinde binanın riskli olduğu bilgisi paylaşıldı. Bir yandan da Maltepe'deki bu binanın çökmeden önceki son haline ilişkin açıklamalar geldi ki bu binanın üst iki katının sonradan yapıldığı bilgisi, alt katının da korozyona uğradığı bilgisi paylaşıldı.
5: Son okul saldırılarından sonra okullarda yeni güvenlik önlemleri tekrar masaya geldi. Nedir?
6: Evet, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir açıklama yaptı. Şubat itibariyle farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız dedi. 25 bin bahçe görevlisinin okullarda istihdam edildiğini söyledi. Güvenlik açısından her okulu farklı şekilde değerlendiriyoruz dedi. Okul bahçe duvarlarının durumundan elektronik güvenlik sistemlerine kadar çalışmalar gerçekleştiriyoruz dedi. Öğretmenlerin Özellikle okul içerisinde önlükle olmaları gerektiğini söyledi. Bir öğretmenimiz öğrencilerin önünde LGBTİ ya da benzeri bir çağrışım yapacak bir şey girse bu beni rahatsız eder diye konuştu.
5: NATO benzeri olarak nitelenen Mekke İttifakı kurulmuştu. İttifak dolayısıyla Türkiye'nin bölgeye asker göndereceği iddia ediliyordu. Bu Milli Savunma Bakanlığı'na da soruldu ve cevap alındı. Nedendi?
6: Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'ndan önce şöyle bir açıklama geldi. Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklaması geldi. Ve kuvvet süreci anayasa yürütecek denildi. Daha sonra bir soru soruldu. Türk askeri Riyad'a gidecek mi diye. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir cevabı geldi yine. Yani şu an için net bir cevap olmasa da Türk askeri de konuşlandırılacak gibi görünüyor.
5: Ve futbolda kazan kaynıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yarın toplanacak. Arda Turan milli takımın başına mı geliyor ve uzun aradan sonra Süper Lig tekrar başlıyor?
6: Evet, öncelikle futbolda Türkiye Futbol Federasyonu'na bakacak olursak Cuma günü yani yarın bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu arada Futbol Federasyonu'ndan istifalar da vardı. Futbol Federasyonu acaba bir seçime gidecek mi, bu merak ediliyor. İtalyan basının bir iddiası bu. Montella'nın yerine Arda Turan'ın getirilebileceği iddiası ortaya atıldı. Henüz doğrulanmış bir iddia değil, onu söyleyelim. Süper Lig yarın Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Samsunspor, Trabzonspor, Rizespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş Kocaelispor maçları da var bu hafta sonu.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 14 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 18 derece arasında değişecek, yağış bekleniyor. Yarın da bulutlu, yer yer yağmurlu bir gün bizleri bekliyor, sıcaklık 9 ile 13 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
0: Haydos keyfimize bir Ebru Yaşar şarkısıyla devam ediyoruz. Ebru Yaşar şu aralar YouTube'da yeni bir program başlattı. Kendi şarkılarını sevdiği sanatçı dostlarıyla tekrar bir araya gelerek söylüyor. Şimdi Anıl Durmuş'la olan bir çalışması var. Unutamadım adını sizlerle.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Dortmund'da açık hava restoranlarının çevresinde dilencilik yasaklandı. Bu konuşuluyor Dortmund'da. Ve şimdi bu uygulama başka şehirlere de yayılıyor. Gördüğümüz gibi. Dortmund'da restoranların 5 metre çevresinde artık sadece müşterinin yanına gidip para istemek değil, böyle sessizce tabela ya da işte bardakla beklemek de yasak. Ve bu uygulama Ağustos ayında başladı. Belediyenin 2 aylık değerlendirmesine göre bölgede dilenenlerin sayısı ciddi şekilde de azaldı. Esin'de de aynı modeli uygulamaya başlandı bu arada. Düsseldorf ve Gelsenkirchen'de de benzer yasaklar hazırlanılıyor şu anda. Ama tabii bu konuyu eleştirenler de var. Çünkü dilencilik tamamen ortadan kalkmıyor. Sadece başka sokaklara kayabilmiş oluyor. Yani restoranların olduğu değil de olmadığı yerlere doğru kayabilir diyorlar. Şehirlerin çözmeye çalıştığı şey ne peki? O da şu: restoranda oturan müşteriler işte oraya kafa dağıtmaya gidiyor. İşte bir kahvesini içip arkadaşıyla muhabbet etmeye gidiyor. O yüzden kafası rahat etsin istiyorlar. Restoranda oturan kişilerin keyfi kaçmasın istiyorlar. Bu yani aslında mesele. Yoksa dilencilerin kazandığı parada kimsenin gözü yok. Ama işte o 5 metrenin dışında neler olacak? Asıl tartışma orada başlıyor. Bunu da bu yaygınlaştıkça da görüyor olacağız. Peki siz rahatsız oluyor musunuz? Mesela bir restorana gittiniz diyelim. Restoranda otururken bir dilencinin yanınıza gelip para istemesi sizi rahatsız ediyor mu? Bu yasak gelmeli mi? Daha çok yaygınlaşmalı mı? Bu konuda bana WhatsApp'ten düşüncelerinizi yazın. Bekliyorum.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İslamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap.
3: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
4: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta. Makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
3: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
5: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar?
6: Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
7: H&V Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
8: Çözüm Möbelland.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Yanlış insanla yaşamak sigara içmek kadar hızlı yaşlandırıyormuş ya. Bunu ben söylemiyorum. Bilim insanları söylüyor. Bilim insanları. Siz olmasanız ne yapacaktık ya? Bayılıyorum araştırmalarına. Nasıl yaşlanıyoruz? Neler bize iyi geliyor? Durmadan araştırıyorlar bizim için. Şimdi şöyle ki yanlış insanları seçmek sigara içmek kadar hızlı yaşlandırıyor diyorlar ya. Şöyle. Şimdi insanların 50 yaşındaki ilişki mutluluğuna bakıyorlar. Sonra aynı insanlara 30 yıl bekleyip 80 yaşındayken tekrar bakıyorlar. Ve fark ediyorlar ki 50'sinde ilişkisinde mutlu olan insanlar 80'inde en sağlıklı olanlar çıkıyor. Yani ileride sağlıklı olup olmayacağını kolesterolünden, parandan, zekandan hatta genlerinden bile daha iyi gösteren şey...

yanındaki insanlar. İnanılmaz değil mi? Ya vücudumuza işliyor. Yanımızda olan insanlar vücudumuza işlemiş, genlerimizden bile daha baskın. Biz ne kadar yaşayacağız? Çabuk yaşlanacak mıyız? Of, şimdi strese girdim ben. Ne yapacağız? Eleme mi yapmamız lazım şimdi yanımızdaki, çevremizdeki insanlara bakıp bakıp? Öncelikle bir şeyle başlamak gerekiyor. Bu bize zarar veren ama yanımızdan da eksik edemediğimiz o insanlar var. Mesela bu akraba olabilir. Akraba, işte kan bağımız var diye bize zarar verse de yanımızda tutuyoruz. Belki buradan mı başlamak lazım? Ne yapacağız? Yanımızdaki insanlar bizi yaşlandırıyormuş. Ne yapacağız acil? Gençlik iksirini bulduk o zaman yani.

0: yumurta, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin'de Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokratlar koalisyon için ön görüşmelere başlayacaklarını resmen açıkladılar. Partiler önceki temaslarda antisemitizm konusundaki önemli bir engelin aşıldığını bildirdi. Buna göre Berlin'de Yahudi yaşamının korunması ve İsrail'in var olma hakkına bağlılık açıklaması öngörülüyor. Berlin Sol Parti'nin bazı kesimleri Yahudi düşmanı eğilimlerle arasına yeterince mesafe koymamakla suçlanıyordu. Yeşiller ve Sosyal Demokratlar görüşmeler öncesinde bu konuda açık bir tutum talep etmişti. Berlin ve Brandenburg'da Aralık ortasından itibaren daha fazla bölgesel tren seferi yapılacak. Ulaşım Birliği VBB değişiklikleri yeni tarifenin tanıtımında açıkladı. RE3, RE4 ve RE5 hatlarında trenler saatte bir kalkacak. RE9 hattında ise yarım saatte bir sefer düzenlenecek. Berlin S-Bahn'ında 30 yıllık bazı trenler hizmetten çıkarılacak. Bu nedenle S1 ve S5 hatlarında işe gidiş geliş saatlerinde seferler azalacak. Bilet fiyatları da ortalama %3,7 artacak. Bazı biletler 10 ila 30 sent pahalanacak. Almanya'da AfD'nin Saksonya-Anhalt'teki seçim zaferi konusunda kafalar oldukça karışık. ZDF'in yaptırdığı bir ankete katılanların %58'i AfD'nin bu eyalette iktidara gelmesinin Almanya'ya olumsuz etki yapacağını düşünüyor. Olumlu etki bekleyenlerin oranı %16, önemli bir etki beklemeyenlerin oranı ise %21. Demokratik partilerin AfD ile ilişkisinin nasıl olması gerektiği konusunda da görüşler farklı. Katılımcıların %45'i diğer partilerin AfD ile hiçbir şekilde işbirliği yapmaması gerektiğini söylüyor, ancak %53'ü farklı alanlarda işbirliği olabileceğine inanıyor. Alman hükümeti bu sene için ekonomik büyüme beklentisini %1,3'e yükseltti. Nisan ayında bu oran %0,5'ti. O dönemde İran Savaşı'nın etkileri ve yükselen enerji fiyatları beklentileri düşürmüştü. Ekonomi Bakanlığı'na göre ekonomi beklenenden daha dayanıklı çıktı. İhracat, devlet yatırımları ve savunma harcamaları büyümeyi destekledi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki bilim insanlarının söylediğine çok katılıyorum. Bizi yaşlandıran şey ne yediğimiz, içtiğimiz değil. Genlerimiz değil. Yanımızdaki, çevremizdeki insanlar. Ben insanları 50 yaşımdan sonra seçmeye başladım ve resmen gençleştim demiş. Kim diyor bunu? Yusuf yazmış. Ay ne kadar güzel. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an Ferhat Göçer'den Unutmuş Çoktan şarkısını dinliyoruz. Düş

0: Yanımızdaki insanlar bizim ömrümüzü kısaltabiliyormuş. Eğer yanlış insan seçersek, yanlış insanla yaşarsak sigara içmek kadar bizi hızlı yaşlandırıyor. Bilim insanları böyle bir araştırma yapıyor ve bunu bayağı deniyorlar. Gençler üzerinde de, orta yaşlılar üzerinde de, yaşlılar üzerinde de deniyorlar bunu. Araştırıyorlar, bakıyorlar ve görüyorlar ki yanlış bir insan seçersek eğer bizim ömrümüzü resmen kısaltıyorlar. Bu doğru insanı seçtiğimizde sinir sistemimize iyi geldiği için de bir o kadar huzur içinde yaşadığımız için ömrümüz uzuyormuş. Artık evliliği düşünen çiftler kendisine partner seçerken bunu düşünsün bakın. Keşke bunun böyle bir testi falan olsa. Bir uyumluluk testi, bir şey olsa da biz de kısa yoldan bulsak doğru kişiyi. Kime göre doğru, kime göre yanlış. Yani bir sürü birbirinden enteresan, birbirinden farklı insanlar var. Biz kendimize göre doğru olanı nereden bulacağız ya? Evli olanlara sesleniyorum. Siz nasıl buldunuz? Bu testi nasıl geçtiniz ya? Bir de böyle yıllardır mutlu evliliği olan o kadar çok insan var ki. Vallahi maşallah diyeyim. Nazar boncuğu taktım şuralara şuralara. Ömrü uzun insanlara gidip sormak istiyorum. Yanınızda kim var diye. Ömrü uzun böyle 100 yaşına gelmiş falan oluyor ya. Bazen röportaj yapıyorlar. Onların yanına gidip ben bunu sormak istiyorum. Hep onlar şey soruyor. Uzun ömürlü insanlara. Ne yedin ne içtin? Yanlış soru bunlar. Şunu sorun. Yanında kimler vardı? Hemen gidip onlarla kanka olmak istiyorum. Hemen.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
3: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
4: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flake Team Berlina Bea'dan Treptowa Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Flake Team Berlina Bea. Daha geniş bilgi için 469-06-775.
3: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
5: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
6: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
7: Hülüşaştırarsa 9, Sorsanaştırarsa köşesi Kreuzberg.
8: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
9: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
8: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
10: Euro Gıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
11: Euro Gıda, wir sind Familie.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Hiç böyle borç verip de o borcu almak için elinizden geleni yaptığınız hiç oldu mu böyle? Bazen hatta o borcu o kadar ihtiyacımız oluyor ki tekrar geri almak için, yani verdiğimiz borcu geri almak için böyle türlü türlü şekillere, hallere giriyoruz. Halbuki dümdüz istesek de olur yani. Sana bir borç vermiştim, hani onu bana artık verir misin, ihtiyacım var demek yok. Yapamıyoruz bunu. Almanya'da bunu araştırmışlar, bir anket. Ve sonuçta şunu görüyoruz. Arkadaşına ya da ailesinden birine borç verenlerin %73'ü parasını geri alamıyor. Önümüzdeki ay kesin gönderiyorum. Abi maaşım yatsın, hemen gönderiyorum. Oh, en sevdiğim yalanlardan. İşte o önümüzdeki ay hiçbir zaman gelmiyor. Ya bir yandan tabii ki de yardım etmek istiyorsun. Ya bir yandan da para araya girince ilişkinin tadı da kaçabiliyor. Bu da bir risk. O yüzden yakın çevreye borç verirken belki de en önemli soru şu. Bu para geri gelmezse ben bununla yaşayabilir miyim? Hep borç verirken şunu hatırlamak gerekiyor. Ben bu parayı geri alamayacağım. Bunu kabul ettikten sonra verebiliyorsan ver. Harika, ama senin de onun kadar ihtiyacın varsa o paraya, burada biraz bütçeni kendin tasarlaman, yönetmen gerekebilir. Peki. Şimdi diyelim ki bizim çok ihtiyacımız var. İşte aylar önce birine borç vermiştik ve demiştik ki ben bir ay sonra ödeyeceğim. Ödemedi diyelim. Ne yapacağız? Bu konuda gurme olanlar var mı? Profesörler var mı bu konuda? Verdiğimiz borçları geri almak zorundaysak, o kadar zordayız, dardayız ki bir zamanlar verdiğimiz parayı, işte o borcu geri almamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Sizin var mı kullandığınız taktikler? Eğer öyleyse, İnsanların %73'ü, parasını geri alamayanların %73'ü bu taktiği uygulasın. Evet, bekliyorum cevaplarınızı. Sibel Can bizlerle. Em ediyor.

0: başlığı, gidişat dedi. Ve sizlerle sohbet etmeye devam ediyoruz. Diyelim ki eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza borç verdik. Ve artık o borca bizim de ihtiyacımız var. Borcumuzu geri almak için neler yapabiliriz? Esprili bir şekilde sizlerden mesajlar geliyor. Bir dinleyicimiz demiş ki, ben şöyle yapardım. WhatsApp'tan IBAN'ımı gönderirdim. Altına da şöyle yazardım. Ay, yanlışlıkla sana attım galiba yazardım demiş. Bunu yiyorlar mı peki? İşe yarıyor mu acaba bu? Bir dinleyicimiz diyor ki, Helin yazmış. Ben o borç verdiğim arkadaşımla buluşursam eğer, hesap ödemeye gelince, ha sen öde, zaten benim param sendeydi ya, sen ödeyiver demek. Bunu nasıl yapacaksın çok rahat bir şekilde? Ben vallahi stres olurum, nasıl yapacağım? Bir dinleyicimiz demiş ki, direkt olarak söylemek lazım. Ben senden parayı istemeye utanıyorum. Sen bana borcunu ödememeye utanmıyor musun demek. Of, işte bunu yapabilsek zaten şu hayatta bizim ponçik kalbimiz kırılıp durmazdı ki ya.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für Deutschland deutlich nach oben korrigiert. Für dieses Jahr erwartet sie nun ein Plus von 1,3%, nachdem im Frühjahr nur mit 0,5% gerechnet worden war. Auch für 2027 fällt die Prognose etwas besser aus. Gleichzeitig warnt Wirtschaftsministerin Katharina Reiche davor, die Erholung schon als stabil anzusehen. Die Lage bleibe fragil, sagte sie.
3: Wir müssen wieder ein Land sein, in dem sich Investitionen lohnt, in dem es sich lohnt, ein Unternehmen zu gründen, in dem es sich lohnt, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, Gewinne zu machen, Arbeitsplätze zu schaffen. Und es geht nur über Strukturreformen, die Unternehmen entlastet, die unsere sozialen Sicherungssysteme entlastet, die Kapital und Arbeitskräfte entfesseln und die unsere Industrie erneuern helfen.
2: Wirtschaftsministerin Reiche. Psychische Erkrankungen entwickeln sich zusehends zu einem Treiber für Fehlzeiten im Job und das mit langen Ausfallzeiten. Das teilte der AOK-Bundesverband nach eigenen Versichertendaten mit. Demnach war jedes Kassenmitglied im vergangenen Jahr im Schnitt 4 Tage arbeitsunfähig. Vor 10 Jahren waren es noch deutlich weniger.
4: Die häufigste Ursache für Krankmeldungen sind zwar Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und Grippe, aber Krankschreibungen aus diesem Grund dauerten im Schnitt nur rund 6 Tage. Dagegen fehlten Beschäftigte bei psychischen Erkrankungen im Schnitt fast einen Monat. Betroffen seien insbesondere Beschäftigte in sozialen Berufen, vor allem in Callcentern, in der Pflege und der Kinderbetreuung. Es gäbe mehrere Ursachen für Depressionen oder Burnouts, etwa die ständige Erreichbarkeit im Job oder Sorgen wegen politischer Krisen. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
2: Linke, Grüne und SPD in Berlin nehmen Sondierungsgespräche über eine mögliche gemeinsame Regierung auf. Voraussetzung dafür war eine Einigung beim zuletzt umstrittenen Thema Antisemitismus. Die drei Parteien erklärten unter anderem, das Existenzrecht Israels sei unverhandelbar. Außerdem solle jüdisches Leben besonders geschützt werden. Bei der Suche nach einem möglicherweise freilaufenden Puma im oberbayerischen Landkreis Erding gibt es bislang keine eindeutige Spur. Nach Angaben der Behörden ist weiter unklar, ob auf den Aufnahmen tatsächlich ein Puma oder ein anderes Tier zu sehen ist. Die Polizei will die Suche fortsetzen und bittet die Menschen in der Region, aufmerksam zu bleiben.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bu sabah 7 katlı bir binanın alt katları çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralı kurtarıldı. Cevizli mahallesindeki binada çökme saat sabah 5.40 sıralarında meydana geldi. Enkazda olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Binanın yeniden çökme riski nedeniyle üst katların kontrollü yıkımına başlandı. Çevredeki riskli binalar da boşaltıldı. Çökmenin nedeni henüz bilinmiyor. Soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 2 bakanla bağlantılı toplam 1 milyar liralık fon işlemi iddiasını gündeme taşıdı. Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 170 milyon liralık işlem yaptığını ileri sürdü. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in adına da 830 milyon liralık işlem yapıldığını iddia etti. Özlale, bu işlemler hakkında kamuoyuna açıklama yapılmasını istedi. Bolat fon iddiasını yalanladı. Göktaş da ailesinden hiçbir kişinin söz konusu fonda işlem yapmadığını açıkladı. Değerli futbol severler, yarın futbola tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz uzun bir milli aradan sonra. Yarın Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor saat 19'da. Cumartesi günü 12.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler. Saat 15'te Alanya Spor Erzurum Spor. Yine saat 15'te Samsun Spor, Trabzon Spor. Saat 18'de Çaykur Rize Spor, Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 11 Ekim Pazar günü saat 12.30'da Konya Spor, İstanbul, Başakşehir. 15'te Gaziantep Çorum, 18'de Beşiktaş Kocaeli Spor ve Pazartesi günü 19'da Eyüp Spor Göztepe karşılaşmaları var. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 14 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 18 derece arasında değişecek, yağış bekleniyor. Yarınsa bulutlu, yer yer yağmurlu bir gün bizleri bekliyor, sıcaklık 9 ile 14 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 60 sent. Çeyrek altın ise 207 euro 55 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 11 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Bu şarkıyla alakalı bir sorum var. Tarkan bu şarkıda hepsi senin mi derken neyden bahsediyor? Sahici, sahici.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayata tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap...
4: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
5: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
4: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

0: Nilüfer dünya dönüyor dedi. Dünya dönüyor arkadaşlar ve sonbahar mevsimi geldi. Sonbaharda ne zorlaşıyormuş biliyor musunuz? Spor motivasyonumuz. Kuşlar söyledi, kendimden bildiğimden değil yani. Arkadaşlar ben normalde düzenli olarak spor yapan ve buna çok önem veren biriyimdir. Ama şu sonbahar mevsimi bir geliyor. Spor ayakkabılarımı bile giymek istemiyorum. Bu spor motivasyonum mevsimle alakalı olarak nasıl uçup gidiyor hiç anlamış değilim. Bunu uzmanlar açıklıyor tabii. Diyorlar ki hava serin, gökyüzü gri, yağmur da var. Beyin hemen bunu fırsat görüp diyor ki ya bugün çıkmasak da olur diyor. Ama aslında yazın aşırı sıcak vardı değil mi? Şimdi o yok. Serin hava açık havada spor için gayet uygun aslında. Ya bir kez yapınca anlıyorsun ne kadar iyi geldiğini de işte olay bir başlamakta yoksa çok üşeniyorsun. Burada önemli olan kendini bir anda böyle maratona hazırlamamak, çok sert girmemek diyorlar. Spora yeni başlıyorsanız eğer böyle küçük küçük hedefler koymak, düzene oturtmak, kıyafeti de havaya göre seçmek çok çok önemli. İşte ne 5 kat giyip çıkacağız ne de tek başına bir donumuzu giyip çıkacağız. Çok düzenli ve kontrollü bir şekilde giyinip çıkmak lazım. Mesela ilk 10 dakikada zaten alışmış oluyoruz dışarıda spor yapmaya. Yani sonbaharda sporun en büyük rakibi hava değil aslında, evimizdeki koltuğumuz. Bir oturdum mu geçmiş olsun vallahi. Bu şey olsun, motivasyon olsun. Spor yapan herkese buradan bir hatırlatıcı olsun bu. Bu arada spor yapmanın hiçbir şekilde kilo verip vermemekle, çok fazla yiyip yememekle, diyetle, işte vücudumuza bununla alakası yok. Biz sporu ne için yapıyoruz? Vardı bir repliğimiz, hemen hatırlatıyorum.
1: Sağlık için spor yapıyorum. Ben kilo vermek için spor yapmıyorum ki.
0: Aynen öyle, sağlık için sporumuzu aksatmayalım. Hava griymiş, yağmurluymuş demeden sporumuzu yapalım.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin'de Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokratlar koalisyon için ön görüşmelere başlayacaklarını resmen açıkladılar. Partiler önceki temaslarda antisemitizm konusundaki önemli bir engelin aşıldığını bildirdi. Buna göre Berlin'de Yahudi yaşamının korunması ve İsrail'in var olma hakkına bağlılık açıklaması öngörülüyor. Berlin Sol Parti'nin bazı kesimleri Yahudi düşmanı eğilimlerle arasına yeterince mesafe koymamakla suçlanıyordu. Yeşiller ve Sosyal Demokratlar görüşmeler öncesinde bu konuda açık bir tutum talep etmişti. Berlin ve Brandenburg'da Aralık ortasından itibaren daha fazla bölgesel tren seferi yapılacak. Ulaşım Birliği VBB değişiklikleri yeni tarifenin tanıtımında açıkladı. RE3, RE4 ve RE5 hatlarında trenler saatte bir kalkacak. RE9 hattında ise yarım saatte bir sefer düzenlenecek. Berlin S-Bahn'ında 30 yıllık bazı trenler hizmetten çıkarılacak. Bu nedenle S1 ve S5 hatlarında işe gidiş geliş saatlerinde seferler azalacak. Bilet fiyatları da ortalama %3,7 artacak. Bazı biletler 10 ila 30 sent pahalanacak. Almanya'da AfD'nin Saksonya-Anhalt'teki seçim zaferi konusunda kafalar oldukça karışık. ZDF'in yaptırdığı bir ankete katılanların %58'i AfD'nin bu eyalette iktidara gelmesinin Almanya'ya olumsuz etki yapacağını düşünüyor. Olumlu etki bekleyenlerin oranı %16, önemli bir etki beklemeyenlerin oranı ise %21. Demokratik partilerin AfD ile ilişkisinin nasıl olması gerektiği konusunda da görüşler farklı. Katılımcıların %45'i diğer partilerin AfD ile hiçbir şekilde işbirliği yapmaması gerektiğini söylüyor, ancak %53'ü farklı alanlarda işbirliği olabileceğine inanıyor. Alman hükümeti bu sene için ekonomik büyüme beklentisini %1,3'e yükseltti. Nisan ayında bu oran %0,5'ti. O dönemde İran savaşının etkileri ve yükselen enerji fiyatları beklentileri düşürmüştü. Ekonomi Bakanlığı'na göre ekonomi beklenenden daha dayanıklı çıktı. İhracat, devlet yatırımları ve savunma harcamaları büyümeyi destekledi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
2: var. Sonbahar geldi, çattı. Böyle daha çok evimizde oturmak, daha çok böyle mayışmak istiyoruz ya. Ama bir yandan da hareket etmek çok çok önemli. Vücudumuz, sağlığımız için, bünyemiz için, bağışıklığımız için hareket etmek çok önemli arkadaşlar. Bilim insanları diyor ki oturma pozisyonu bizim anatomimiz için çok doğru bir pozisyon değil. Ya ayakta durmalıyız ya da yatmalıyız. Anladığım bu. Ama oturmakla sağlık gelmiyor. Hani çok ağır bir spordan bahsetmiyoruz. Spor diyoruz ama aslında temelinde bunun hareket etmek var. Hareketli olmak. Yani bu bir yürüyüş olabilir. Mesela toplu taşıma kullanıyorsanız birkaç durak erkenden inip eve yürümek olabilir. Toplu taşıma kullanmayanlar, kendi aracını kullananlar da mesela kısa mesafelerde yürüyebiliriz. Bu gibi şeyler yapabiliriz demiştim. Ben düzenli olarak spor yapan biriyim. Buna da laf gelmiş. Bir dinleyicimiz ispiyonladı bizimkilerden birini. Şöyle diyor.
3: Esra, bence sen spor yapma. Yap da. Ettiğini de iyi. Sabah konuşuyorlar, kolların pırasa gibiymiş.
2: Kolların pırasa gibi de işte. Yani onların kim dedi bilmiyorum. Ya Serdar ya Hakan dedi kesin. Kollarımı pırasa gibi olmasa takmışlar. Yani inceyim. Evet, spor yapıyorum. Yağ birikmiyor vücudumda. Ben onları kollarımın pırasa olmasının avantajını şöyle ikna edebilirim. Birlikte merdiven çıkarız. Bakalım kimin nefesi tükeniyor. Kimin nefes? Onlar böyle iki basamaktan sonra nefes nefese yaparken ben onları koşa koşa sollarım o zaman. Bakalım bir daha pırasa diyebilecekler mi bana? Allah Allah. Bunun üzerine spor yapan dinleyicilerimiz, böyle koşu yapanlar kaç kilometre koştuğunu atmış, bazı dinleyicilerimiz atmış. Bir tanesi 9 kilometre koşmuş. Helal olsun be. Mehmet 9 kilometre koşmuş. Yusuf yazmış 11 kilometre koşmuş. Ya harikasınız, harika.

0: kaçsam kaçamam. İşte bazı şarkıların böyle bizi götürdüğü bazı yerler, dönemler oluyor. Çıkamadım valla, o kadar güzel geldi ki bu şarkı. Değerli dinleyicilerimiz, EDK marketler var ya, o marketlere yakında domates alıp yanında tansiyonda ölçtürebileceğiz. Domates ve tansiyon. Şimdi Ocak 2027'den itibaren mağazalarda sağlık küpü denen kabinler deneniyor. Böyle içeri giriyorsunuz, ekranda doktor var. Doktorla görüntülü görüşebiliyorsunuz. Bazı işte temel kontroller, işte bu akciğer testi olabilir, kalp dolaşım ölçümleri olabilir ve basit böyle laboratuvar analizleri yapılabiliyormuş. Mesela kan değerlerinizi ölçtürdünüz ya, gidip baktırıyorsunuz, o doktora soruyorsunuz. Nedir benim derdim? Damar falınıza baktırıyorsunuz. O size anlatıyor. Bu bir pilot uygulama ve başarılı olursa başka mağazalara da yayılabilir. Yani herhangi bir markette bir doktorla karşılaşabiliriz. Market alışverişi artık şöyle işte. Süt aldım, ekmek aldım, yumurta aldım. Bir de doktor kontrolü, onu da yaptık. Müthiş. Almanya'da bu termin bulmak o kadar zor ki, böyle zor olunca doktoru markete getirmişler. Raflarda bile bulabiliyoruz muayene imkanı, helal olsun. Vallahi yakında kasada payback kartınız var mı diye sorarlarsa, yanına bir de tansiyonunuz kaçtı acaba diye soru da eklenirse hiç şaşırmam. Bu uygulama sizin hoşunuza gitti mi? Mesela içinizden biri gider mi EDK'ya, doktor kontrolüne gider mi? Ben kesin giderim. Koşa koşa giderim. En son ne zaman doktor gördüm onu bile bilmiyorum. Özledim doktorları yahu.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
3: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
4: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
5: Hülüşaştırarsa 9, Sorsanaştırarsa köşesi Kreuzberg.
6: Flege'de çalışıyor ama kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Berliner Beyer Flege Team sana yeni fırsatlar sunuyor. Sürekli tur yok. Weiterbildung imkanlarıyla kendini geliştir, idari alanda sorumluluk al. Esnek yapı, güçlü ekip de araç imkanı. Berliner Beyer Flege Team. Geleceğin değişsin. Daha geniş bilgi 469-06-775.
7: Euro Gıda. Hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
8: Die Profis, wenn es um ihren Einkauf geht.
9: Euro Gıda. Wir sind Familie.
10: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
11: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli.
12: Drivetoflight.com.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Zerrin Özer'le devam ediyoruz. Zerrin Özer'in eskimeyen ama eski şarkılarından bir tanesi. Paşa Gönlüm şarkısı. Ay, bu şarkı o kadar güzel mesajlar içeriyor ki aslında. Şimdi bir sözlere şöyle bir bakalım. Hey benim paşa gönlüm, yılları çürüttün mü diyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 60 sent. Çeyrek altın ise 207 euro 55 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 11 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Emekliliğine gün ya da yıl sayanlar var mı? Almanya'da emeklilik konusu yine konuşuluyor, yine masada. Bu defa 50 tane ekonomist bir araya gelmiş ve diyor ki 45 yıl prim ödeyenlere tanınan erken emeklilik hakkı kaldırılsın diyorlar. Erken emekli olmasın bu kadar tecrübeli insanlar diyor. Yani halk arasında 63 yaşında emeklilik deniyor ya mesela. Zaten herkes tam 63 yaşında emekli olamıyor ki. Yaş, doğum yılı bunlara göre kademeli yükseliyor. Şimdi ekonomistler peki 50 tane ekonomist niye bir araya gelip böyle bir şey demiş? Erken emeklilik kaldırılsın demiş. Şu gerekçe: sistem devlete pahalıya geliyor. Ve şimdi deneyimli çalışanlar da iş hayatından erkenden çıkıyor. Yani uzman olmuş, bu işi en iyi yapan insanlar, en çalışması gerekenlerken hop emekli oluyorlar, bırakıyorlar işi diyorlar. Sendikalar da tabii ki isyan ediyor. Yani 45 yıl çalışan insanın hakkı da yenmesin diyorlar. Bir de emekliliğine çok az kalanlar için bir geçiş süresi var. Bu da gündeme gelebilir diyorlar. Ya ben anlamıyorum. Çalışan insanı ödüllendirmek gerekirken cezalandırıyor bu sistem. Yani diyor ki sen işin çok iyi yapıyorsun diyelim. Artık böyle 40 yıldır çalışıyorsun ve artık işinin ehli olmuşsun. Sana paçandan tutup yalvarıyorlar. Ne olur emekli olma, bak sen bu işi çok iyi yapıyorsun, ne olur emekli olma diye. Hani şunu demek varken ya teşekkür ederiz, 40 yıldır buna emek verdin, şimdi dinlenme vakti geldi, bize kattıkların için sağ ol deyip de şöyle bir erken emekli ediverin insanları. Bu insanlar uzman, profesör, işinin ehli ustalar oldu da ne fayda kazandılar? Emekli olmak da ayrı bir şey, çok da büyük kazançlı bir şey de değil, o ayrı bir konu.

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Yıldır gördüklerimizi gösterebilsek. Yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini. Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Sushiana. Schon gehört? Sushiana hat sein erstes Restaurant in der Hermannstraße eröffnet.
3: Hä? Sushiana hat doch über 20 Filialen.
2: Ja, aber das hier ist anders. Mit einzigartigem japanischen Style und der Sushiana-Qualität.
3: Dann schnell hin, bevor kein Platz mehr frei ist.
2: Ach was, hier ist Platz für über 100 Gäste.
4: Das erste Sushiana-Restaurant-Konzept ist eröffnet. Hermannstraße 53 Neukölln.
5: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Almanya'da insan ömrü uzadı diye emekliliğimiz de uzasın o zaman diyorlar. Bir de şöyle bir bakış açısı var. Bu kişiler, bu sefer ekonomistler, Almanya'da 50 tane ekonomist bir araya

yaşından sonra isterse ders vermeye devam edebiliyor. Ama 18 yaşından beri mesela çatı tamir eden, ağır iş yapan biri 45 yıl çalıştıktan sonra 63 yaşında bırakmak istiyorsa bıraksın. Çünkü onun bedeni zaten o kadar yılın yükünü taşıyor. Bu saatten sonra 70 yaşında çatıya çıkamaz ki diyor. Bir de bu işte ekonomistlere, bilirkişilere özel bir çağrısı var. Diyor ki ya 50 yaşında bir ay ağır işte çalışsınlar bakalım. Sonra emeklilik yaşını bir kendileri konuşsunlar. Öyle oturdukları yerden konuşmak kolay iş demiş. Aslında dinleyicimizin söylediği şey kim yazmış? Özgür. Özgür çok değerli bir yorumda bulunmuş. Söylediği şey şu. Her işin yaşı aynı değildir. Masa başında 70 yaşına gelmek ayrı bir şey ama çatı ve tamirat işleri, inşaat işleri, ağır işleri yapan kişinin 70 yaşı bambaşkadır diyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Emeklilik sistemini, şu anki sistemi beğeniyor musunuz? Değişse ne olmasını, nasıl olmasını isterdiniz?

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin'de Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokratlar koalisyon için ön görüşmelere başlayacaklarını resmen açıkladılar. Partiler önceki temaslarda antisemitizm konusundaki önemli bir engelin aşıldığını bildirdi. Buna göre Berlin'de Yahudi yaşamının korunması ve İsrail'in var olma hakkına bağlılık açıklaması öngörülüyor. Berlin Sol Parti'nin bazı kesimleri Yahudi düşmanı eğilimlerle arasına yeterince mesafe koymamakla suçlanıyordu. Yeşiller ve Sosyal Demokratlar görüşmeler öncesinde bu konuda açık bir tutum talep etmişti. Berlin ve Brandenburg'da Aralık ortasından itibaren daha fazla bölgesel tren seferi yapılacak. Ulaşım Birliği VBB değişiklikleri yeni tarifenin tanıtımında açıkladı. RE3, RE4 ve RE5 hatlarında trenler saatte bir kalkacak. RE9 hattında ise yarım saatte bir sefer düzenlenecek. Berlin S-Bahn'ında 30 yıllık bazı trenler hizmetten çıkarılacak. Bu nedenle S1 ve S5 hatlarında işe gidiş geliş saatlerinde seferler azalacak. Bilet fiyatları da ortalama %3,7 artacak. Bazı biletler 10 ila 30 sent pahalanacak. Almanya'da AfD'nin Saksonya-Anhalt'teki seçim zaferi konusunda kafalar oldukça karışık. ZDF'in yaptırdığı bir ankete katılanların %58'i AfD'nin bu eyalette iktidara gelmesinin Almanya'ya olumsuz etki yapacağını düşünüyor. Olumlu etki bekleyenlerin oranı %16, önemli bir etki beklemeyenlerin oranı ise %21. Demokratik partilerin AfD ile ilişkisinin nasıl olması gerektiği konusunda da görüşler farklı. Katılımcıların %45'i diğer partilerin AfD ile hiçbir şekilde işbirliği yapmaması gerektiğini söylüyor, ancak %53'ü farklı alanlarda işbirliği olabileceğine inanıyor. Alman hükümeti bu sene için ekonomik büyüme beklentisini %1,3'e yükseltti. Nisan ayında bu oran %0,5'ti. O dönemde İran Savaşı'nın etkileri ve yükselen enerji fiyatları beklentileri düşürmüştü. Ekonomi Bakanlığı'na göre ekonomi beklenenden daha dayanıklı çıktı. İhracat, devlet yatırımları ve savunma harcamaları büyümeyi destekledi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Dinleyicilerimiz Paydos keyfimiz devam ediyor. Günün sonuna doğru yaklaşmışken şimdi bakıyoruz öne çıkan neler var diye. Frankfurt'a bağlandık Mesut'layız. Hoş geldin Mesut.
2: Merhabalar, iyi yayınlar. Herkese iyi dinlemeler.
1: Şimdi federal hükümet ortakları koalisyon toplantısında bir araya geldi Mesut. Peki bu toplantıdan hangi mesajlar çıktı?
2: Evet, bu zirve zorunlu hale geldi. Çünkü hükümet düşüyor mu, çalışmaya devam edecek mi, reformlar ne olacak? AfD bir meclis başkanlığı kazandı Berlin'de. Sol parti iktidara geliyor, ne olacak Almanya'nın hali sorusuna cevap vermek için bir araya geldiler. Bir zirve oluşturdular. 2-3 fraksiyonda diyebiliriz. 3 partili koalisyonda. Ve şu çıktı. 4 saati aşan toplantının ardından aşırılığa karşı, bu tahminen Berlin'deki sol parti ve Saksonya-Anhalt'taki AfD'yi kastediyor olmalılar. Ortak mesaj vereceklerini söylediler. Demokrasinin tarihi bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirttiler. Ülkeyi aşırılık yanlarına bırakmayacaklarını vurguladılar. Ekonomik büyüme, istihdam güvencesi ve toplumsal dayanışmayı da koalisyonun öncelikleri arasında gösterdiler.
1: Bazı reformlar planlanıyor şimdi. Peki bu düzenlemelerin ne zaman yapılacağı belli oldu mu?
2: Çok net hayır. Koalisyon planlanan düzenlemeleri hızla tamamlamak istediğini bildirdi. Ancak kamuoyuna somut bir takvim açıklanmadı. Paket emeklilik, vergiler, bakım hizmetleri ve iş gücü piyasasını kapsıyor. Ama netleşen bir şey yok. Daha önce yıl sonuna kadar parlamentodan geçirmeyi hedefliyorlardı. Başbakan Merz bu hedeflerin gerçekleşmesini beklemediğini toplantı öncesinde zaten söylemişti. Yani bir başka bahara gibi de bir durum var.
1: Peki emeklilik düzenlemesinde anlaşmazlıklar var mı? Yani var tabii, nerede yaşanıyor ve mesela iki parti hangi konuda anlaşamıyor burada?
2: Özellikle şu konuda 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz emeklilik hakkını sosyal demokratlar kısıtlamak istemiyor. Merz ise oradan da bir kesinti öngörüyor. Bazı detaylarda da yine hala anlaşabilmiş değiller. Bu konuda bir komisyon çalışıyor. Onun da yıl sonuna kadar bir yasa zemini hazırlaması bekleniyor. O da masada şimdilik.
1: Peki eyaletlerdeki gelişmeler federal koalisyonu nasıl etkiliyor?
2: İşte başta da söylediğim gibi AfD'nin eyalet meclisinde birinci parti çıkması açık ara Saksonya'da ve meclis başkanının da, hatta yardımcısının da, ki yardımcısı aşırı sağ çevrelerle de ilişkisi olan birisi, seçilmesi, buna da Hristiyan Demokratların, yani Merz'in partisinden 4 milletvekilinin de oy verdiği şüphesi ya da iddiası bir tartışma ucu. Diğeri de Sosyal Demokratların Berlin'de sol partiyle koalisyona gidecek olması da diğer bir tartışma konusu. Çünkü Merz Berlin'de sol partili bir koalisyon istemiyor ve partiye de, yani Sosyal Demokratlara da bu yüzden biraz baskı yapıyor. Sol partiyle değil de işte bizimle koalisyon kurun orada diye. Dolayısıyla koalisyon içerisinde gerilim bu konularda da yine devam edecek gibi gözüküyor.
1: Teşekkür ediyoruz Mesut.
2: Ben de.

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Euro Gıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
2: Euro Gıda. Wir sind Familie.
3: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
4: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.

0: metropolfm.de. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Akşam vakti Paydos keyfimize devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Erol Evgin. Ya Erol Evgin'in ismini bile telaffuz edince bizi alıyor, başka bir döneme götürüyor. Şimdi Ateşle Oynama isimli şarkıda Sıla'yla buluşmuşlardı. Sıla'yla bu harika düetlerini dinliyoruz.
2: Sevgilim sen ve ben sevgiden çok ayrı.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, gündemde dijital şiddet var. Almanya'da hükümet dijital şiddete karşı yeni bir yasa hazırlıyor. Özellikle yapay zeka ile oluşturulan bu sahte görüntüler, bunların hepsi gündemde. En basitinden bir başlayalım. Taner, dijital şiddet derken biz neyi kastediyoruz?
2: Şimdi burada birçok farklı durumdan söz ediyoruz. Mesela bir kişinin izni olmadan mahrem görüntülerinin çekilmesi, bunun internette paylaşılması, mesela yapay zeka ile kişinin hiç çekilmemiş sahte çıplak ya da cinsel görüntülerinin hazırlanması, bunlara deepfake deniyor. Yeni yasa tasarısı özellikle bu tür saldırılara karşı korumayı güçlendirmek istiyor.
1: Şimdi yapay zeka ile hazırlanmış sahte görüntüyü de hafife almamak lazım. Neden bu kadar ciddi bir sorun? Bunu anlatalım.
2: Evet, çünkü internete yüklenen bir görüntü çok kısa sürede binlerce kişiye ulaşabiliyor. Üstelik de görüntü sahte bile olsa mağdur için sonuçları gerçekten ciddi olabiliyor. İş hayatı var, okul, aile ilişkileri, kişinin psikolojisi bundan tamamen etkilenebilir.
1: Bu yeni yasa peki yalnızca görüntüyü hazırlayan veya paylaşan kişiyi mi hedefliyor?
2: Hayır, burada amaç internet platformlarına da daha fazla sorumluluk verilmesi. Mesela ağır bir ihlal durumunda mağdur mahkeme yoluyla bir hesabın arkasındaki kişinin kimliğinin belirlenmesini isteyebilecek. Bazı durumlarda hesapların geçici olarak kapatılması ve içeriklerin kaldırılması da mümkün olacak. Biliyorsun Almanya'da bu tür girişimler aslında ciddi olarak bir sorun. Hukuka adım atmak çok zor.
1: Evet, neden peki özellikle kadınlardan ve genç kızlardan söz ediliyor?
2: Çünkü Adalet Bakanlığı'na göre, ki Adalet Bakanı Hubi'nin de bir açıklaması var, dijital şiddetten kadınlar ve genç kızlar daha çok sık etkileniyor. Özellikle de sahte cinsel görüntüler, gizli çekimler, internette yine uygun olmayan saldırılar bu grubu daha fazla hedef alabiliyor.
1: Peki bu yeni yasadan bahsediyoruz. Şu anda yürürlükte mi bu yasa?
2: Hayır, önce federal kabine tasarıyı kabul etti. Şimdi federal mecliste görüşülecek. Milletvekilleri tabii bunun üzerine fikirlerini söyleyecek. Meclise onaylandıktan sonra da Bundesrat'a gidiyor.
0: Metropol FM'de günün içinden. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Doktor Özcan Çıklatekerlioğlu. Evet, şimdi bu soyadınızdan hemen bahsedelim çünkü biraz algıda bir gariplik yaratabiliyor. Aslında Çıklatekerlioğlu.
2: Evet, orijinali öyleymiş.
1: Orijinali öyle ama nüfus memuru kısaltmış bunu.
2: Evet, yani o zaman Kayseri'de bir nüfus memuru varmış. Örnekleri de çok. İpşirli O, işte bunun gibi kısaltma.
1: Ha, kısaltıyor.
2: Var, adam kendi kafasına göre öyle uzun, o zaman deftere yazılıyordu ya.
1: Evet.
2: Herhalde sığmıyor diye mi düşündü falan, öyle bir kısaltmış yani.
1: Peki sanki İspanyolca soyadları gibi ya da başka bir dilde,
2: evet,
1: bir soyadı
2: yani
1: gibi.
2: Bana soran çok oluyor hastalardan, bir geldiği zaman İtalyan mı acaba, evet, orijin, evet, falan diye. Evet. Halbuki düz İç Anadolu.
1: Evet. Siz Almanya doğumlusunuz.
2: Doğru.
1: Gladbach.
2: Bergisch Gladbach doğum. Köln'e yakın bir küçük şehir.
1: Peki niçin orada doğdunuz? Çünkü anne babanız mı buradaydı?
2: Annem babam o zaman buradalarmış. Babam okumak amacıyla gelmiş ama sonra çalışmaya geçmiş. Fakat ben doğunca tabii beni erken göndermişler. Yani o yüzden hani tam bir Alman şeyiyle yetişmedik, disipliniyle ama... sonradan onlar da kısa süre sonra gelince ama sonralarda 1996-2000 yılı sırasında ben uzmanlığımı yaptıktan sonra gelip burada Berlin'de çalışma şansım olmuştu.
1: Peki kaç yaşında Türkiye'ye geri döndünüz?
2: Yani 3-4 aylıkken götürmüşler,
1: ha,
2: evet.
1: O zaman doğuştan bir Almancanız yok aslında.
2: Yok, hayır tabii.
1: Ama sonradan, şimdi Almancanız var.
2: Şimdi var, hatta şimdi Fachsprach bir funga hazırlanıyorum. Burada da mesleğimi icra etmek için.
1: Harikulade. Peki bir yandan şeyde de Denver'da çalıştınız.
2: Doğru.
1: İngilizceniz de var.
2: Evet, İngilizcem de var.
1: Evet.
2: Yani biz uzmanlıktan sonra ben 96-2000 yılları arasında Almanya'ya geldim. Burada Klinikum Steglitz'te Gastarzt olarak çalışmıştım. Oradan da bir teklif üzerine Amerika'ya 2,5 sene kadar Research Associate olarak gittim. Sonrası da İstanbul hep.
1: Ve bir süredir Berlin'desiniz. Daha düzenli olarak burada yaşamanız yeni galiba.
2: Tam yeni bir sene oldu işte Temmuz'un, evet, 10'unda. Bir senedir tabii benim iş bağlantım Türkiye'yle de olduğu için hastalar nedeniyle gene gidip geliyorum.
1: Evet, sizinle tanışmamızda da hastanız olan kişilerden duydum. Sizi çok seviyorlar hastalarınız.
2: Sağ olsunlar, evet.
1: Ve herkes sizi ülkesinde istiyor.
2: Evet, doğru.
1: Yani şehrinde de demeyeceğim, yani ülkesinde istiyor. Neden bu? Bu çünkü şunu söylemişlerdi. Yani doktorlar bazen ketum davranırlar. Halbuki bizim daha çok öğrenmeye, daha çok aslında terapi gibi bizim terapik olarak da psikolojik olarak da sağaltılmaya ihtiyacımız var. Ve bu uzman bize çok iyi geliyor. Konuşmalarıyla, açıklamalarıyla böyle bir ününüz var.
2: Şöyle ki ben bunu aslında, ben asker bir hekimim, yani uzmanlığımı Gülhane'den almıştım.
1: Evet,
2: ve o süreçte,
1: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunusunuz,
2: evet,
1: zaten.
2: Askerler bize muayene için geliyorlar ya, askerlik muayenesinde. Orada birçok hastayla karşılaşıyordum. Yani diyor ki bizim çocuk beyin ameliyatı oldu. Yani oldu ama ne oldu? Hiçbir bilgi yok. Yani beyin ameliyatı gibi önemli bir şey. Çünkü doktorlarımız... O daha da eskilerde pek konuşmayı sevmiyorlar. Hastalar belki anlamaz diye. Oysa ki empati yapmak lazım. Hastayla siz iletişimi o odada kurduğunuz takdirde zaten işin %50'si tedavi kısmı hallolmuş oluyor psikolojik olarak. Gerisi sizin maharetinize kalmış.
1: Peki, bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var.
1: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
2: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Doktor Özcan Çıkla Tekerliyor. Peki siz 30 yılı aşkın deneyime sahip bir nörocerrahsınız.
3: Evet.
2: Ve uzmanlığınız da nörovasküler hastalıklar, karmaşık omurga ameliyatları ve minimal invaziv teknikler. Burada uluslararası bir yeteneğiniz var, tanımlanmış. Burada tabii size çok spesifik hastaların gelmesi anlamına geliyor. Yani belki başka doktorların, başka uzmanların çözemediği vakaları alıyorsunuz.
3: Şimdi tabii bahsettiğiniz gibi 30 yıl bir meslekte az bir tecrübe değil. Dolayısıyla benim de inancım şu, hangi branştan olursanız olun aslına bakarsanız yaptığınız işi en kaliteli şekilde yapmak için bir konuya odaklanmanız lazım. Tabii gençken her türlü beyin gerek tümör vakaları gerek vasküler anevrizmalar veyahut da diğer hadise, bir de biz askeri cerrah olduğumuz için çok kurşun yaralanmaları o zamanlarda askeri hastanelerde çalıştık ve hatta burada ben Almanya'da çalıştığım süre zarfında benim 3 ayda 100 tane Mehmetçik ile ilgili beyin ameliyatı yaptım duyunca çok ilgilerini çekti. Onların çok rastlamadığı
2: tabii bir olay. Bu çok önemli bir tecrübe. Yani savaşan ülkenin askeri olan ve aktif faaliyet içerisinde olan ülkenin doktoru, hele hele askerleri tedavi eden bir doktor, paha biçilmez bir.
3: Ve maalesef de şimdi askeri hastanelerimiz kapalı.
2: Evet ama tekrar açılması için inşallah. Faaliyetler var. Siz benden iyi bilirsiniz. Bir de herkesle rastlanan bel ve boyun fıtığıyla da ilgileniyorsunuz. Evet. Ve burada radyo frekans tedavisi yapıyorsunuz. Bu yeni bir tedavi mi? Size özgü bir durum mu var bunun?
3: Aslında şöyle, yeni bir tedavi değil ama uygulayan sayısı az. Yani bu daha çok anestezi ve algoloji doktorlarının elinde kalmış bir şey. Şimdi düşünün, bir kompleks omurga hastası 70-80 yaşında birçok ek problemi var ve bunun ameliyata alınması demek. Zaten özellikle bayanlarda biliyorsunuz kemik erimesinden dolayı o takılacak vidaların bile tutması zor. Dolayısıyla ben yaklaşık 10 senedir bu girişimi yapıyorum ve hakikaten de dünya literatüründe bunlar %80 başarı orayla ama çok tecrübe kazandıkça ameliyatsız 20 dakikalık bir teknikle neredeyse %90'a yakın bizim hasta memnuniyetimiz var. O yüzden doktor için de güzel. Takibi çok uzun olmayan, hele benim gibi gitgelli bir tempoda. Hasta için de güzel çünkü bir saat içinde işlemini oluyor, evine gidiyor. Birçok bizim yurt dışından gelen, hatta Almanya'dan gelen hastalarımız da oluyor. Sabah geliyorlar, tetkikleri yapılıyor, MR'ı yapılıyor. Öğleden sonra işlemi yapıyoruz ve gerekirse öğleden sonra gidiyorlar. Bu yani Almanya veya Avrupa ülkeleri için hayal bile edilemeyecek bir pratiklik Türkiye için.
2: Peki şu anda bütün hastalar sizi istediğine göre nasıl geçiyor vaktiniz? Ne kadar Almanya'dasınız, ne kadar İstanbul'dasınız?
3: Şimdi ben aşağı yukarı bir hafta 10 gün kadar burada kalıyorum. Çünkü başka bir yapıl olarak da buradaki hastalarımızın da çok sıkıntıları olduğunu bildiğim için sisteme erişmek, sistemde uzun zaman randevu için beklemek. Burada onlara bizim ülkemizde yardımcı olabileceğimiz bir yapı oluşturduk ve dolayısıyla danışmanlık hizmeti
2: aslında burada,
3: veriyoruz.
2: Aslında burada tedavi yapmıyorsunuz. Evet, yakında şu an için olacak. Öyle. Şu an için burada değil ama en azından onları Türkiye'ye
3: yönlendirebiliyorsunuz. Danışmanlık hizmeti verip çalıştığım hastanede onları, bir de şu var Okan Bey, yani her gördüğünüz medyadaki hekimlerin yeterliliği tartışılabilir ama biz hekimler arkadaşlarımızı biliriz. Kim ne işi doğru yapar, kim hangi konuda daha başarılıdır. Dolayısıyla daha garantili bir seçim oluyor hastalar için.
2: Kesinlikle. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
1: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle, Hepsi Helal, Büyük küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, loud, lekker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
5: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
6: Felgen, Fahrwerk, wer Umbaum yaptınız? Eintragung, Vollgutachten, wer Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobil Abnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Berlin'de 5 noktada.
7: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
4: Telefon 030 30 10 14 15.
8: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Doktor Özcan Çıkla Tekerliyor. Peki, hem Türkiye'de hem Almanya'da yaşamış bir insan olarak ne ifade ediyor size Almanya'da olmak şu anda? Hayatınızın bu döneminde bunca başarıdan sonra.
2: Aslında bizim buraya gelişimiz tabii ki sadece hekimliğimizi yapmak değil. Çünkü iyi bir noktaya gelmiş hekim hani hem manevi hem maddi açıdan İstanbul'da çok daha tatmin olabilir. Ancak kızlarımız da burada. Biri doktor, biri mühendis. Biz
1: maşallah,
2: onların peşinden geldik.
1: Maşallah.
2: Ama buradaki
1: artık babalık görevleri
2: evet,
1: var.
2: Evet, doğru. O evet. Önemli. ve buradaki sıkıntıları da görünce birçok hastaların burada da faydalı olabilmek için. Çünkü ben İstanbul'da yoğun çalışan bir hekimim. Buraya geldiğim zaman hadi spora gidelim, alışverişe gidelim. Yeah. Bizi tabii ki çalışma tempomuzun alışık olduğu bir durum değil. Evet. Ama Berlin'e geldiğim zaman şunu hissediyorum. Bilmiyorum siz de katılır mısınız? Böyle bir sakinlik, bir huzur, bir özgürlük. Bütün bu bir anda
1: kaosun havalandı. Dışına çıktınız.
2: Evet, çıktık İstanbul'dan sonra bunu hissediyorum.
1: Peki bir hekim için mesai ölünceye kadar devam eder mi?
2: Dün konuşuyorduk bunu. Herhalde öyle.
1: Öyle.
2: Evet, çünkü bizim mesai
1: bir çok hekim çok büyük yaşlarda işinin başındayken vefat edebiliyor.
2: Evet, doğru.
1: Yani, siz de şu anda 62 yaşındasınız.
2: Doğrudur.
1: Aynı yaştayız sizinle. Hiç öyle emekli olacak bir haliniz yok.
2: Öyle gözüküyor çünkü biz olmak istesek bile mesela ben hayatını tamamen buraya taşısam bile biliyorum ki Türkiye'deki hastalarımız aman hocam bizi bırakmayın diye bir talepleri var. Hatta bizde mesai kavramı da yok yani öyle aciller falan artık çok gitmiyoruz ama akşam eşim de bilir çok gece 11'de 12'de gelen MR'ları tomografileri yorumladığımız olmuş. Çünkü karşıdaki insan bir ihtiyaç
1: çok
2: halinde
1: doğru.
2: Bir sağlık önemli bir konu.
1: Bir yine Almanya'da bir uzman doktoru geçenlerde konuk almıştık programımıza o da 80'li yaşlarına değil mi? Geldiği halde devam ediyordu çalışmaya. Tabii resmi kurumlarda da çalışabiliyorlar ama belki yönetici olmuyor da uzman bir hekim olarak part-time bir çalışması falan oluyor. Aslında hayat bitmiyor.
2: Kesinlikle. Yani bir de
1: bilim insanları için hayat bitmiyor yani.
2: Ne bilim bitiyor ne de bu işe olan sevginiz bitiyor. Yani
1: evet,
2: odak insan olunca ve size yardımınıza ihtiyaç olan bir insan olunca zaten bu işten kopmak kolay değil.
1: Peki, bana Almanca bir kelime öğretir misiniz? Her program sonunda soruyorum konuklarıma. Sizce önemli olan bir Almanca terim ya da kelime, bana lazım olacağını düşündüğünüz bir kelime. Ne geliyor aklınıza düşündüğünüzde?
2: Freundlichkeit olabilir.
1: Bir daha söyleyin.
2: Freundlichkeit.
1: Freundlichkeit.
2: Sonu kite, yani arkadaşlık.
1: Güzel. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Geldiğiniz için.
2: Ben de beni ağırladığınız için teşekkür
1: diliyorum.
2: Ederim.
1: Sağ olun.
2: Çok sağ olun.
1: Sağ
0: olun. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ile 20 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Yeme içme bozukluğu Mager Zucht nedeniyle geçen yıl 6000 çocuk hastanelik olmuş. Bunların neredeyse tamamı kız çocuğu. Gelsah'tan taksici Faris. Sabah pişirilen mercimek çorbası var ya, sobanın üstünde pişirirdi annem diyor. Bir kokusu vardı diyor. Mis gibi diyor. Evet, böyle şeylerle büyüdük abi biz. Ne oldu, bir şeyimiz mi eksik? Neymiş, kilo alırmışım. Salatalık kabuğu yiyeceğim. Pirzola var, iyi et yemiyorum ben. Yeni nesil ne bilir abi ya. Kemik yalamayı ya. Onun verdiği zevk, bir de onun içindeki ilikleri böyle sülük gibi.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.

0: Lezzetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com. Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Tre Elina DE.
0: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, havalar serinliyor, günler kısalıyor. Böyle zamanlarda dışarı çıkıp spor yapmak yerine evde kalmak daha cazip gelebiliyor. Peki sonbaharda spora devam etmek için motivasyonu nasıl bulabiliriz? Alman haber ajansının DPA'dan Finn Wins konuyu ele aldı. Yazın sıcak hava spor için bahane olabiliyordu. Şimdi sıcaklıklar düşük. Buna rağmen birçok kişi düzenli hareket etmekte zorlanıyor.
2: Naja, die gute Nachricht ist, man muss tatsächlich gar nicht motiviert sein, um anzufangen, weil man kann auch unmotiviert und lustlos eine Runde draußen spazieren gehen. Die Hauptsache ist, man bewegt sich. Wem die Lust auch dafür total fehlt, dann hilft es auf jeden Fall, sich zu verabreden, weil man kann ja da nicht einfach kneifen, sondern muss los nach draußen. Außerdem als zusätzlicher Motivator kann Sport dabei helfen, gesund durch den Herbst zu kommen, denn beim Training setze ich nicht nur meinen Muskeln neue Reize, sondern auch meinen Abwehrkräften und dadurch wird dann mein Immunsystem gefordert und gestärkt.
1: Finn Wins'e göre havalar serinlediğinde spor yapmak için motivasyonun artırmak için bazı küçük detaylar var. Dışarıda spor yaparken yalnızca motivasyon değil, doğru kıyafet seçimi de önemli. Özellikle sonbaharda hava kısa sürede değişebiliyor.
2: Man sollte sich aber auch nicht zu warm anziehen, denn durch die Bewegung wärmt man sich von selbst auf. Beim Joggen zum Beispiel, da sollte ich immer so starten, dass mir zu Beginn noch ein bisschen kühl ist. Was aber oft völlig vergessen geht, das ist die Sichtbarkeit bei den Klamotten für draußen. Denn wer früh morgens oder abends draußen Rad fährt oder läuft, der muss unbedingt helle und reflektierende Kleidung tragen.
1: Serin havalarda spor yaparken çok kalın giyinilmemeli. Ayrıca kıyafetlerin karanlıkta görülür olması, açık renkli ve reflekte olan kıyafetlerden oluşması öneriler arasında. Bir başka sorun da düzenli spor alışkanlığı olmayanlar. Başlamak kolay, devam etmek çoğu zaman zor.
2: Also ich kann völlig verstehen, wenn es einem schwerfällt, mit Sport anzufangen. Ich sehe zum Beispiel auf Social Media oft Leute, die 6-mal die Woche Sport machen oder auf einen Triathlon trainieren. Da kann ich nicht mithalten. Deswegen ganz wichtig, den Druck rausnehmen und was finden, was einem Spaß macht und im Alltag klappt. Und dann auch nicht gleich von 0 auf 100 starten, sondern vielleicht erstmal 2-mal die Woche in die Schwimmhalle, ins Fitnessstudio, joggen oder auch zu Hause Yoga machen.
1: Spor neredeyse sıfırdan başlayanların nasıl daha düzenli hale gelebileceği ve spor alışkanlığı günlük hayata nasıl yerleştirilebileceği ayrı bir konu. Zevkle yapılan sporlar zorlanma gerektirmiyorsa ve güne uygunsa daha başarılı olunabiliyor. Önemli olan kendine uygun bir başlangıç yapmak, gerçekçi hedefler belirlemek ve hava koşullarına göre hazırlanmak. Bir diğer konuda yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Uranienstraße 182 Kreuzberg.
4: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
5: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. driveToFlight.com.

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 14 15. Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
3: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Professionell Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-Elina.de.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Kottbus Adam 32.

Ben şimdi kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
5: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182 Kreuzberg.

0: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amtrişana Kante Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
3: Foto Selçuk'ta e-pasfoto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu restoran, Oranienburgerstraße 89. U-Bahnhof Wittenau.
5: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 14 15.

0: Kreuzberg. Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
4: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
5: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.